hasretle bekledim, yollara baktım. Gönül kapısını açık bıraktım. Tükenmek bilmedik sabrım inancım. Dönmelisin artık, sana muhtacım. Hasretle bekledim, yollara baktım. Gönül kapısını açık bıraktım. Tükenmek

Hani senin bir tanem ya, şeytan gibi mi göründüm? Evet, tamam.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

Bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm.

Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekseydi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma.

gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini.

Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin?

seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın?

anılar oldu, hatıram oldu, sevincim oldu, şarkıma, şarkıma. Daha ne olsun, duygularımsın, ekmeğim.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemi. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: İlaç gibi radyo.

sende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacar aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacar, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

günaydın efendim. Ona Haziran çarşamba sabahı. Hoş geldiniz. 7.5 geçiyor. Sabah şeklimiz sayıda olsun. Geldik buradayız. Uyandırma çalışmalarımız başladı. Uyanmak istedi tabii ki. Günaydın.

ısındı, kendini gösterdi ama arada sırada böyle yağmurlarla da karşılaşacağız. Hatta bildiğinizden farklı dolu yağışıyla da karşılaşabilirmişiz. Bilim insanları bunu açıklıyor. Gelecekte büyük dolu tanelerini görebiliriz diyor. Milyarlarca dolarlık zararlar verebilir. Koca koca taş büyüklüğünde dolu yağışıyla karşılaşabiliriz diyorlar. Yağmur var görünüyor. Cuma cumartesi ama bakalım birkaç gün içerisinde o durumu değişebiliyor. Ama sıcak olacağı kesin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister ol.
12: Ne var sırada Denizbank burada?
13: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
14: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
15: Ne var sırada Denizbank burada?
16: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku

0: Kıp katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
3: Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında iPhone 17e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan bilgisayar.

Hyundai.com'da. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

Geceleri nasıl Salih yine hayatıyla ilgili bir kesit bizimle paylaştı. Sağ olsun. Teşekkür ederim Salih. Sağ ol, biz de seni seviyoruz. Kocaman kolonun teybi bozulmuş. Ufak bir şey almış, onunla dinliyormuş bizi. Ya Allah razı olsun, sağ olasın. Teşekkürler. Kalkalı 2 saat oldu. Almanya Stuttgart'tan Muhammed selamlar. Geç kaldım diyor. Ya çok özür dilerim. Maaştan kesersin artık. Ben zamanında geldim. Sizin saatle bizim saat aramızda fark olduğu için sana öyle geliyor. Hasan bugün Pierre'den sana selam var diyor. Hi Pierre. Hi Şener demiş. Hi Pierre. Nasılsın, iyisin? Pierre'cim kendine iyi bak, dikkatli ol. Abi konser haberi miyim ben size? Blok 3 dinler misiniz bilmiyorum, ben çok severim Blok 3. İki tane güzel şarkısı. Ben onları çok seviyorum. Ne yapıyorsun mesela? Bir de bak dilimin ucundaydı, sabah gelirken söylüyordum. Tıkandım dur. Ve mesajı okuyayım. Sonra şarkı gelecek aklıma. Geçtiğimiz günlerde yeni albümü yaptı. Kayıp Persona'yı yayınladı Blok 3. La Katedral konseriyle tabii ki Blok 3 sevenlerine heyecan arttırmaya da devam ediyor. 28 Haziran Pazar günü, Pazar gecesi İstanbul Beşiktaş Tüpra Stadyumunda gerçekleşecek bu konser. Gecenin biletleri de yavaş yavaş tükeniyor Blok 3 konseri için. Aynı zamanda bu konser sanatçının kariyerindeki en büyük konser olacak. Tarihe geçecek bir konser bu. Kaçırmak istemezsiniz. Onun bir parçası olmak, siz de eğlenmek isterseniz tabii ki biletlerinizi şimdiden almanızı tavsiye ederiz. Organizasyon 3x3 prodüksiyon. Medya sponsoru bizim kardeş radyomuz Kral Pop. Biletler de bu biletle. Paso'da benden hatırlatması karar sizin.

Ben konuşunca da 100 milyon. Kapıda duruyor cam filmlerin için. Yanılmadım sanki ben milletim. Millet bizi yanlış anladı. Çünkü var altında 50 tane gencim. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Oo, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Oo, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Sabah

Yok, geçen bankadan paraları çekeyim dedim. Dedi Hakan Bey, o kadar paramız yok. Bir cepte kart, bir cepte var silah. Dedim ki yavrum sen tranquila. Öğüt veren de kendisi yapsın, çünkü halk o işinin tilla. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Oh, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Oh, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Sabah

Şimdi ne yapalım diyoruz ki uzun zamandır bir şey yapmıyoruz. Bir hediye verelim, bir güzellik yapalım. Bir Vialant'a gidelim mi? Are you ready? Dur, önce Almanya'dan Nazlı'ya bir selam gönderelim. Altı da iş başı yapmış. Sıradaki şarkı benim olsun demiş. Sevgiler saygılar bizden olsun. Almanya'dan Nazlı'ya sıradaki şarkıyı gönderelim. Bir de sizi Vialant'a gönderelim. Ama şu mesajımızı bir okuyalım. Sonra da günün sorusu.

adına Legoland'a gitmek isteyenler için bir soru hazırladık. Tema Park'tan size bir davetiyemiz var. Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarında Kral FM ve tabii ki kardeşlerimiz Kral Pop'ta şanslı dinleyicilerimiz bir yandan Tema Park'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da eğlenceye doyacak. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı bir yandan. Kral grubuyla aramızda yaptığımız bir anlaşmayla dinleyicilerimizin muhteşem anılar biriktirecekleri anlar hazırlamaya çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Şanslı dinleyicilerimiz haftanın belirli günlerinde hediye edeceğimiz davetiyelerle Vialanta, tema parka gidecekler, eğlenecekler, macera, adrenalin sonuna kadar yaşayacaklar. Vialanta tema park yerli ve yabancı konuklarıyla beraber şanslı dinleyicilerimizin unutulmaz anlarına ev sahipliği yapacak. Dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçildi. Biliyorsunuz nefes kesen var. 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşıyor. Ayrıca 2 farklı tırmanış ardından şelaleden düşme deneyimi var. Slow parkur vikingimiz var. Sırılsıklam bir eğlence sizi bekliyor. Kazanan dinleyicimiz bir kişi ismini anons edeceğiz. O yanına 3 kişi alacak. Toplam 4 kişilik giriş hakkı elde edecek. Gün boyu eğlence için adınız, soyadınız, telefonunuz lazım olacak. Ama tabii oraya gittiğinizde Kral FM'den davetiye kazandığını demeniz yeterli olacak. Sorduğum soruya doğru cevap veren dinleyicilerimizden birini seçeceğim. Ad, soyad, telefon ve cevap istiyorum. Hepsini bir arada yazmadığınız zaman çekilişe dahil olamayacaksınız. Adınız, soyadınız, telefonunuz ve cevabınız. Üçünü bir arada ayrı ayrı yazdınız mı olmuyor. Gerçekten yoruluyorsunuz, üzülüyorum. Şimdi son zamanlarda insanlar fotoğraf konusunda o kadar yoğun bir çaba sarf ediyorlar ki fotoğraf çekmek için gittikleri kafelerde, tatillerde, orada burada her yerde çok sağlıklı olmadığını bunu zaman gösteriyor insanlara. Yapmayın, her şeyi paylaşmayın deniliyor uzmanlar tarafından. Birinin başına bir şey geldikten sonra ders oluyor. İstemeyiz. Güzel anları paylaşalım eyvallah ama bir insan bir kafeye gittiğinde 30-40 tane fotoğraf atabiliyor. Ben size birini soracağım. Dünyanın en önemli işini yaptı. Sadece 3 tane fotoğraf paylaştı. Bak, buradan yola çıkıp bulabilirsiniz. Dünyanın en önemli işini yaptı. Sadece 3 tane fotoğraf paylaştı. Önemli bir isim. Biliyorsanız hadi buyurun 0532 703 92.00. Biraz eskilere gidin. Şöyle bir düşünün. Teknoloji var. Çünkü fotoğraf paylaşıyor. Sadece 3 tane fotoğraf ama bütün dünyayı hayrete düşürecek bir iş yaptı. Bugün hala konuşulur. 0532 703 92 çift 0 0532 703 92 çift 0 adınız, soyadınız, telefon numaranız ve cevabınızı rica ediyorum. Buyurun.

8'e kadar vaktiniz var. Haberlerden sonra şanslı ismi açıklayacağım. Bilginiz olsun. Çok mesaj geliyor. Doğru olanları kenara alıyoruz. Sevgilişe dahil edeceğiz. Bütün mesajları okuma şansım gerçekten yok. Maşallahınız var. Ama çok cevap var. Çok değişik cevaplar var. Doğrusu da var. Eğrisi de var. Almanya'dan ufuk yarışa dahil miyiz? Havayolu şirketim varsa neden olmasın? Yol masrafı da karşılamıyor. Sordum soruya. Siyasi bağlamda cevaplar gönderiyorsunuz ya. Ben o soruyu sormam. Gerçekten. Ben onu yapmam.

Sinan. Parayla oynuyor Sinan var ya. Şu an oynuyor ama. Parayla oynuyor Sinan. Bedava oynamaz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, bankanın güzeli.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli susardaki alışverişlerinizle 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alım. Gri klima.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: erol.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
2: Mutlu yıllar, mutlu akü.
3: Size de mutlu yollar, Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Petrol.

0: tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
5: performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Temizlik doğasında var.
6: Baba, bu ne bayramı?
7: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: Şimdi sorduğumuz soruyu tam dikkatle dinlememiş birçok dinleyicimiz. Zaten az bir zaman kaldı. 8'den sonra şanslı ismi açıklayacağım. Tam dinleyip doğru bilenler de var. Biz hayatımız içerisinde böyle kendimizi bir kaptırıyoruz. Bir yere gittiğimizde 40-50 tane fotoğraf paylaşıyoruz. Ama biri var ki dedim, yani öyle büyük bir iş yaptı ki 3 tane fotoğraf yayınladı yaptığı iş için. Kim olabilir diye sordum. Gelen mesajlardan bir tanesi dikkatimi çekti. Leonardo da Vinci diye bir mesaj geldi.
1: Haydi başlayalım.
0: 2 Mayıs 1519 tarihinde Fransa'nın Amasya kentinde 67 yaşında vefat etti. Leonardo da Vinci. 1519'da. Fotoğraf makinesinin icadı 1826'da.

cevaplar var, yanlışlar da var. 8'den sonra, yani haberlerden sonra şanslı ismi okuyacağız. Yunus Emre göndermiş, Bilal göndermiş, Mehmet Samet Subaşı yollamış, Vedat Gün, Leonlardıcı Vedat, Serhat Külcü göndermiş, Ayşınur Körasan yollamış. Güray Erok Avustralya'dan göndermiş, Bursa'dan Ümit Kara, Tuğba Çakan Tekirdağ'dan göndermiş, Reyhan Candır, Sevda Bekar, Onur Sakarya. Ama doğru cevap birkaç tane.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 10 Haziran Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de helikopterinin düşürülmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da Ürdün'de Amerikan üssünü, Bahreyn'de ise Amerikan donanmasını vurdu. İran F-35 hangarlarını yok ettik açıklaması yaptı. Amerika ise saldırıların şimdilik tamamlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
5: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında İç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
4: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dün en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. Kılıçdaroğlu ise meclise gitmeyeceğini, genel merkezde konuşacağını söyledi. Bunun üzerine mecliste kürsüye Özgür Özel çıktı ve grup toplantısını gerçekleştirdi. Özel, bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum dedi. Bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
6: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yönelten CHP lideri bir kez daha arınma mesajları verdi. Kurultayı toplayacağım dedi.
7: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız. Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
4: Mecliste büyük gerilime yol açan CHP grup toplantısı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Bahçeli, CHP'nin önünde iki yol var dedi. CHP grup başkanı Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
8: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin

0: Beslenme isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava girecek. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,86 değer kaybıyla 13.741 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.12, euro 53.29, gram altın 6.202 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 61.000 dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başlıyor. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu devir teslim töreni bugün yapılacak. Takım yeni döneme 5 Temmuz'daki Avusturya kampıyla başlayacak. Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı yarın ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. İlk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. A milli takımımızın turnuvadaki ilk maçı ise pazar günü. Milliler Türkiye saatiyle 7'de Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak. Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollar ayrıldı. Başkanlığa yeniden seçilen Florentino Perez yeni sezonda takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

8.12 itibariyle çarşamba sabahı Vierland'ı gibi göndereceğiz. Hemen onun nanosunu yapalım, çekilişimizi yaptık ama gelen mesajlardan birkaç tanesi dikkatimi çekti. Ahmet Güven diyor ki sağ olsun ben hiç paylaşmadım, ben de olabilirim diyor. Hiç paylaşmayan aramıyoruz ki. Tarihte bundan yıllar önce ki şu söz sizi mutlaka bir parça böyle hadi canım dedirtecek duruma getirecektir. Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım atıyorum diyor Neil Armstrong. 21 Temmuz 1969 tarihinde aya çıkıyor. Söylentiye göre 3 tane fotoğraf gönderiyor. Ama sadece fotoğrafları o çekmiyor. Yanında da tabii ki önemli isimlerden bir tanesi. Biz hep Neil Armstrong'u biliriz ama Buzz Aldrin de onunla birlikteydi. Belki de fotoğrafları Buzz çekti. Buzz Aldrin çekti. Neil gönderdi. Doğru cevap tabii ki alıntıdır. Biz de çok bilmiştik, yapmayalım. Google üzerinden yaptığımız araştırma sonrasında Neil Armstrong olarak bugünün doğru cevabıydı. Şanslı ismi de belirledik. Çekilişimizi yaptık. Bakın biz bir yere gittiğimizde biz diyorum, yani siz ya da o bu demiyorum, o insanlar demiyorum, biz diyorum. O kadar çok fotoğraf paylaşma merakımız var ki. Ya adam insanlık için küçük. Kendisi için küçük. Şimdi pek önemi kalmadı insanlık için ama o zaman insanlık için büyük bir adım atmıştı. Ay'a bastı. 3 tane fotoğrafla. Yediğimizde mi 36 fotoğrafla paylaşıyoruz. Giydiğimiz elbiseyi. Arkanı aşağı üstündeki de sormuşsunuz. Linkin altı bırakıyorum. Kimsenin de sorduğu yok.

şanslı isim için hazır mısınız? Vialanta sevgili Berfin Karnas gidiyor. Berfin Karnas hem cevabı gönderdi, hem numarasını yazdı, hem adını soyadını yazdı, helal olsun. Berfin tebrikler. Vialanta kapıya git, adını soyadını ver, Kral FM'den kazandım de, gün boyu yanında 3 arkadaşın, sen de 4 kişi güzel eğlenin, tadını çıkartın.

0: Statü risk haritasını sunar.
1: Marmara ve Ege güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. Yer yer yağış da var. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dere taşkınları ve sel riski söz konusu, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
10: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, O.

0: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
5: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alman'da.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: varsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

sezon açıldı. Mangal sezonu. Keşke güzel haber verebilseydim. İkimizi yakacak. Ne gören olacak. Ne bilen olacak. Mantıkla açıklanamaz. Ama bahanesi mangal sezonu açıldı. Tavuk fiyatları %100'ün üzerinde zamlandı. Yanlış duymadınız. Özellikle de tavuk kanat. Sebebi talep çok. Mangal sezonu açıldı. Yani tavuğun yokluğundan, kanadın kalitesinden değil. Sezon açıldı. Aç gözlü sezonu açıldı. Normal but tarafı 250-300 lira. Ama tavuk kanat isterseniz 500 lira. Niye? Uçuyoruz abi. Kanadız biz. Aç gözlü kanadız.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 10 Haziran Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Amerika'dan İran'a 4 saatlik saldırı dalgası. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de düşen helikopteri nedeniyle İran'ın bazı noktalarına saldırdı. İran'da cevap olarak bölgedeki bazı Amerikan üslerini vurdu. Tahran saldırı düzenlenirse yeniden karşılık verileceğini bildirdi. Milliyete geçelim. CHP'ye karşı Milliyet'in manşeti. Ayrıntı şöyle: CHP'de dün meclis grup kürsüsü için yaşanan çekişme parti içindeki yol ayrımı ve bölünmeyi iyice gözler önüne serdi. CHP Grup Başkanı Özel, gerilimli bir sürecin ardından çıktığı grup kürsüsünde tarihi bir eşikten geçtiklerini söyleyerek, burası seçilmişlerin yeridir, umarım bir aklı selim hakim olur, bu kritik eşik geri dönülemez şekilde aşılmaz dedi. Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum ifadelerini kullandı. Genel merkezdeki konuşmada benim koltuk derdim yok, kurultayı toplayacağım diyen Kılıçdaroğlu da kirli olanların tamamının işine son vereceğiz, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz, CHP'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir, kirlilikten arınıp temiz siyaset yapacağız ifadesini kullandı. Şimdi de sabahın manşetine bakalım. Gezi maskeli FETÖ kampı manşet. 15 Temmuz ihanetinin yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'cü hainlerin eğitim maskeli güncel yapılanması deşifre oldu. AVM'deki emanet dolaplarında para trafiği yürüten ve yurt dışında turistik gezi görünümlü kamplar düzenleyen 77 örgüt üyesi yakalandı. Ve haberler.com, Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli olduğu iddiası manşete taşınıyor. Kulis bilgisine göre o isimler Veliha Baba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır. Hürriyet'in manşetiyle devam edelim. Kupa böyle zulüm görmedi. Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sardı, ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oldu. Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaptı, başvuruyu uzun süre yanıtlamadı, ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Özbekistan milli takımı da start girişinde tek tek X-ray cihazından geçirildi, çantaları ortada toplanıp polis köpeklerine kontrol ettirildi. Amerika'nın skandallarından hakemler de nasibini aldı. Maç yönetmek için Miami'ye giden FIFA kokartlı Somalili hakem Omar Artan da Amerika'ya alınmadı. FIFA da Amerikan makamlarıyla görüştükten sonra Artan'ın turnuvada yer alamayacağını duyurdu. Tarihi eşikteyiz. Sözcünün manşeti: kürsüye atanmış değil, seçilmiş lider Özgür Özel çıktı. Buttan sürecini böyle tanımladı. Derhal kurultay talebini tekrarladı. Oyalamaya karşı bu resti çekti. Arkamıza bakmadan yürüyeceğiz. CHP'de günler süren tartışmaların ardından Özgür Özel dün meclis grubunda konuştu. İlk mesajı "burası seçilmişlerin yeridir" oldu. Atanmış yönetime 26 Temmuz'u geçirmeden o kurultayı hemen toplayın, milyonların sandığa olan umudunu kırmayın diye seslendi. Özel, vakti gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz deyip ekledi. Arkamıza bakmadan hep beraber yürüyeceğiz. Bu milletin iradesinin önüne hiç kimse set çekemez. Ferdi Başkan unutulmadı. Yine ilk sayfadan bir başlık: Manisa Belediye Eski Başkanı Ferdi Zeyrek ölümünün birinci yılında dualarla anıldı. Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Zeyrek'in kabrini ziyaret etti. Hayallerin bize emanet mesajını verdi. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CB Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CB Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CB Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

zamanlarda bizim için Pulim buydu. Seren Uzun yorumuydu Pulim. Hele girişi bizi acayip etkilerdi. İlk başladığında böyle özellikle Karadeniz müziğine gönül verenlerin tüyleri diken diken olurdu bu şarkı girdiğinde. Sonra bir Pulim geldi ki sevgili Hakan Kurt, ben onu tanımam, o beni tanımaz ama Mart'ın başından beri ısrarla beklediğim o şarkıyı Mart sonunda çıkarmıştı. Sizler de çok beğendiniz. Demek ki kulağımız biraz iyi ki güzel şarkıları sunmaya çalışıyoruz. Şimdi bu şarkıyı çalarken de doğum günü kutlayacağız müsaade ederseniz. Ticaret odasından sevgili Emre Saruhan'a bir günaydın diyelim. Emre Bey günaydın. Eşi Nikit Saruhan'ın bugün doğum günüymüş. Yanlış

0: uyandıran adam. Gönül dostu Şener.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz

0: kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Televizyon deyince vatan.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Pilot Garaj Şoför
4: Ekspertiz. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın

0: alışverişlerinize 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Bangü'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Bankam Tombank kartım acil.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
13: Kazancım Net, Sigortam Net.
14: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
15: Şansa kalmadı şimdi Umran Oto Ekspertiz.
16: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
17: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
18: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
19: Bir kiye 3 Migros yemek, bir kiye 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
20: Migros yemek.
19: Migros uygulamasında.
21: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COVID tamamlayıcı sağlık sigortası.

0: yeni paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Mert'te doğmuş ama aralarında bir 4 sene var. Kasımpaşa'dan Orhan. Oğlu Melih, kızı Melika'nın doğum günü armağan eder misin dedi. Biri 2006'da, biri 2010'da dünyaya gelmiş. Allah bağışlasın diyelim. Nazardan, kazadan, beladan uzak, vatanına, milletine, size hayırlı birer evlet olarak büyüsünler. Doğum günleri kutlu olsun. Allah bağışlasın. Kezban burada. Az sonra sizlerle birlikte. Sürçülisan ettiysek affola, ölmezse arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Benim üzerine anacığım. Bay bay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Babacars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Babacars'tan al.
0: Babacars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 10 Haziran Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de helikopterinin düşürülmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da, Ürdün'de Amerikan üssünü, Bahreyn'de ise Amerikan donanmasını vurdu. İran F-35 hangarlarını yok ettik açıklaması yaptı. Amerika ise saldırıların şimdilik tamamlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
5: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında İç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
4: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dün en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. Kılıçdaroğlu ise meclise gitmeyeceğini, genel merkezde konuşacağını söyledi. Bunun üzerine mecliste kürsüye Özgür Özel çıktı ve grup toplantısını gerçekleştirdi. Özel, bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum dedi. Bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
6: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yönelten CHP lideri bir kez daha arınma mesajları verdi. Kurultayı toplayacağım dedi.
7: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız. Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
4: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcı 18 yaşından küçük zanlının 21 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav cumartesi günü yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda bu yıl bir ilk de yaşanacak. Başvuru esnasında talep eden öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava girecek. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.
8: Şansa kalmadı şimdi Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başlıyor. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu devir teslim töreni bugün yapılacak. Takım yeni döneme 5 Temmuz'daki Avusturya kampıyla başlayacak. Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı yarın ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. İlk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. A milli takımımızın turnuvadaki ilk maçı ise pazar günü. Milliler Türkiye saatiyle 7'de.

0: çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. EDT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir gün olsun. Şener'i uğurladık en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.

0: kuyu kapımı çalmadı gitti. Dalında bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta. Hoşça kal.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Marmara ve Ege güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. Yer yer yağış da var. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dere taşkınları ve sel riski söz konusu, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Bakıp katılım.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
14: Bambi'm var benim.
13: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetle sigortası.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
16: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
17: Nazarlar değmesin.
18: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
19: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
20: Peugeot.
21: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
22: Ne var sırada Denizbank burada?
23: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
24: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
22: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
26: kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
27: İlaç gibi radyo.
28: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
27: İlaç gibi radyo.
29: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
30: Kezban'ın günlüğü.
31: Kral. Gönüllerin kralı.

Efsanelerle açtık programı. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum. Babalar resitaliyle açtık. Müslüm Baba'nın şahane şarkısı sonra Ferdi abi'den. Muhteşem, unutulmaz, hayatımıza damgasını vurmuş şarkılarından birini sevenlerine hediye ettim. Her ikisine de Rabbimden gani gani rahmetler diliyorum. Orhan Baba'yla devam edeceğim. Allah sağlıklı, güzel, uzun ömürler versin. Onun şarkısını da Çetin Kılıç kardeşime armağan edeceğim. Dün bize o kadar güzel bir gün yaşattın ki Çetin, çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. Güler yüzün için, kedilere, doğaya, Atatürk'e olan sevgin için kalbimi fethettin. Bundan sonra bütün dostlarımla sendeyim inşallah. Dün biraz hasret giderelim, bir nefes alalım diye Mehmet canım gezegenim aradı. Dedi ki ya çıkalım şöyle bir dostlarla bir oturalım, bir sohbet edelim. Seni bir yere götüreceğim dedi. Çetin'in yerine Anadolu Feneri'ne götürdü. Şimdi mekanın adını vermeyeyim, reklam olmasın, giden bulur zaten. Fener'in tam karşısı, hatta o tarihi caminin hemen bitişiği. Muhteşem bir manzara, gün batımı, aman yarabbi nasıl güzel bir nefes alma zamanı oldu benim için. Bu şarkı sana ve seninle birlikte dün bize o güzelliği yaşatan bütün dostlara gelsin. Birlikte çalıştığın kardeşlerime de lütfen selamlarımı, sevgilerimi ilet. Leziz balığın için, muhteşem sofran ve muhabbetin için çok teşekkür ederim. Ülkemiz bir cennet. Bir kere daha böyle o temiz havayı ciğerlerimize çektiğimizde Anadolu Feneri'nin gerçekten de bir balıkçı kasabası olarak muhteşemliğini yaşadık. Ve ne kadar şanslıyız dedik. Nasıl büyük güzelliklere sahibiz, hem tarihi olarak hem doğal olarak hem de gönlü güzel insan kaynağı olarak.

0: KTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedefi sigorta her anında daima yanında.

0: ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve Toyota.com.tr'de.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla.

0: Kafa.com.tr'de. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
1: Üstelik büyük ekranda sunar.
0: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Setur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COVID tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: İlaç gibi radyo.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
12: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

edelim. Bu şarkıyı da Konya Karaman'a, sevgili Tanser kardeşime armağan ediyorum. Bana o kadar güzel görüntüler göndermiş ki Karaman'dan. Muhteşem gelincikler, sarı papatyalar, pembe minelli çiçekler. Nasıl güzel bir doğamız var, nasıl güzel bir coğrafyamız var. Ve şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Bir kere daha bu fotoğraflara bakınca içim açıldı. Çok teşekkür ederim. Bu sarı çiçeğin adı ne? Ha, sarı papatya bu. Beyaz papatya, sarı papatya, hepsinden göndermiş, sağ olsun. Çok teşekkür ederim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta. Babacars,
1: ilaç gibi radyo. Reklam.

0: Kral Efendim.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS.

0: Odyssey'e yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Çiçeklerin her birinin adını tek tek yazmış bana. Dansel. Daha papatyasıymış o sorduğum. Yaban gülü, gelincik. Mor olan da daha sümbülüymüş. Çok güzeller ya. Çok güzeller maşallah. Baharın geldiğini, yazın. Güzel ülkemin her yere geldiğini anlatan o güzel.

0: altında var. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
4: Yardım edin!
3: Aşk işleri belli olmaz.
4: Kimse yapma!
3: Ben bugün şanslı günüm sanırım.
5: Belki ben de öyle.
3: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
6: Umarım bir daha görüşmeyiz.
7: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
6: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
8: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
10: ister ol. Baba, bu ne bayramı?
11: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: Selamlar. Selim enişte yok mu? Yoksa da sevgilerimi, selamlarımı iletin. Beni dinliyorlarmış. Onlara özlemle, hasretle çok sevdiğim bu şarkıyı armağan ediyorum.
1: Öyle bir vurdu ki hasretin beni.
0: İshak abim, Ayşem.
1: Günlerdir sokağa çıkamıyor.
0: Size de gelsin.
1: Sensizlik gözümden okunur diye.
0: Hasretle.
1: Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne.

Ve geldik finale sevgili kralcılar. Reklam dönüşü Emrah'tan, Kibariye'den ve finalde de tabii ki Müslüm Baba'dan güzel bir şarkım daha var. Hayırsızlara gelmiş olsun bu şarkıda. Ve sıradaki şarkıyı da Nurullah kardeşime göndereyim. Balıkesir'de büyük bir fabrikadan fotoğraf çekmiş, göndermiş. Ortadaki Türk bayrağı çok yakışmış fabrikaya. Bütün emekçilere, bütün işçi kardeşlerime, bütün çalışanlara gelsin bu şarkı. Benden hemen sonra Aliye İnkılal şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse yarın 9'da yine buradan size günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone Wi-Fi'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Bravo Vodafone.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mojisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
11: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
12: Ne istersen Neon 1.
13: Baba bu ne bayramı?
14: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakart aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo. Reklam. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali'yi sunar.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Mikrofonu devraldım. Gönlümden geçen şarkılarla 2 saat boyunca birlikte olacağız inşallah. Mesajlarınızı da bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son paylaştığım fotoğrafın altına isteklerinizi ve kısa mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Baba ile birlikteliğimiz başladı.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara ve Ege güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. Yer yer yağış da var. Akdeniz'in iç kesimleri için.

0: Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dere taşkınları ve sel riski söz konusu, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen...

0: doğasında var.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.

0: Fiyatsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, Koren filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
12: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
11: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
13: Okul, sınav ve başarı için Agivit Focus yanınızda. Agivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Evet, mesajlarınız gelmeye başladı. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son paylaştığım yayına başlarken paylaştığım bir fotoğraf var. O fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum, haberiniz olsun. Sevgili Fadime annem, Fadime Tınaz İzmir'de şu an beni dinliyor. Ali kardeşimin, Ali Tınaz'ın annesidir. Geçtiğimiz yıldı sanırım İzmir'de evinde de bizi misafir etmişti. O da radyosunu açmış, kral dinliyor. Ellerini öpüyorum Fadime annem. Çalacağım şarkıyı sana armağan edeceğim. Nur bir not iletmiş. Ablamın doğum günü, Altay ailesi olarak Meryem ablamın doğum gününü kutluyoruz. Ona da bir şarkı armağan ediyoruz diye notlarını iletmişler. Çok güzel bir şarkı hazırladım. Bir de bizim uzun yıllardır bir dinleyicimiz var. Kral FM çalışanlarının hepsi tanır. Sevgili Nesrin Er. Onun da bugün doğum günüymüş. Bir mesaj iletti. Diyor ki Ankara'ya doğru hızlı trende seyir halinde seni dinliyorum. Doğum günümü kutlayan herkese de teşekkür ediyorum diye bir not iletmiş. Sevgili Nesrin, Tarkan'dan sana çok güzel bir şarkı hazırladım. Doğum gününü de kutluyorum. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yılların olsun. Bu güzel şarkı da sana armağan olsun.

Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Manisa'daydım Kültür Yolu Festivali'nde. Bizim ekipten, çalışma arkadaşlarımızdan biridir sevgili Selahattin. Minik evladı Demir de geldi. Ama maşallah çok tatlı, hatta Instagram'dan da paylaşmıştım. Sosyal medya sayfalarından da paylaşmıştım. Hem videolarını hem fotoğraflarını. Çok tatlı maşallah. Allah nazarlardan korusun. Gözlerinden öpüyorum. Yanaklarından öpüyorum. Babası benim için onun yanaklarını ısır. Kardeşime, yengeye de selamlar bu arada. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Ankara Akyurt'tan ayakkabıcı Selim. İlk defa mesaj yazıyorum. İnşallah görür ve okursunuz. Bir de isteğim var demiş. İstek şarkısını yazmış. Fransa'dan selamlar diyor Hatice Yıldırım. Hüseyin Bahtiyar istek şarkısını yazmış, notunu iletmiş. Erdoğan Kırklareli'nden göndermiş. Pardon, Kırklareli'nden Tuğba ben diye başlıyor. Şarkıyı eşim, çocuklarım, patronlarım, Meral Hanım, Ercan Bey ve Eymen'e armağan edersen sevinirim diye bir not iletmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesini de hazırladım, dinleyelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
8: Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Özlem, Almanya'dan Türkiye'deyim şu anda. Bir arkadaşımla diyor, seyir halinde otobüste seni dinliyoruz. Gaziantep'ten Elazığ'a doğru yoldayız. Bize bir şarkı çalarsan sevinirim. Özellikle arkadaşım Nazan'a armağan edersen de mutlu olurum diye notunu iletmiş. Güzel bir şarkı hazırladım. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Bay Mustafa sevgili kardeşim, o da oğlu Okyanus'la beraber Haliç Kongre Merkezi'ne doğru seyir halinde yoldayız. Yönetim Kurulu Başkanı sevgili dostum Yusuf Enes Topsakalı ziyarete gidiyoruz demiş. Senden de bir isteğim var. Özellikle Yusuf Enes'e ve Haliç Kongre Merkezi'ndeki tüm çalışan arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz diye notlarını iletmişler. Dün de davet etmişlerdi beni, güzel bir dost ortamındaydılar ama gelemedim ben maalesef. Benden de çok çok selamlar sevgili Yusuf Enes Topsakal'a, onu tanıyan tüm dostlarına sevgili Bay Mustafa'nın armağanı olarak bu güzel şarkıyı da gönderelim.

0: tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da, Ürdün'de Amerikan üssünü, Bahreyn'de ise Amerikan donanmasını vurdu. İran, F-35 hangarlarını yok ettik açıklaması yaptı. Amerika ise saldırıların şimdilik tamamlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
1: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dün en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. Kılıçdaroğlu ise meclise gitmeyeceğini, genel merkezde konuşacağını söyledi. Bunun üzerine mecliste kürsüye Özgür Özel çıktı, kurultay çağrısını yineledi.
2: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
0: CHP Grup Başkanı Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüdeydi. Özel'e sert eleştiriler yönelten CHP lideri bir kez daha arınma mesajları verdi. Kurultayı toplayacağım dedi.
3: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız. Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
0: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcı 18 yaşından küçük zanlının 21 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma 8 Eylül ertelendi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav cumartesi günü yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda bu yıl bir ilk de yaşanacak. Başvuru esnasında talep eden öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava girecek. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. Taksilerde sarı hat dönemi başlıyor. İstanbul'da artan şikayetler üzerine yeni bir uygulama devreye alındı. Sarı hat adı verilen sistemle yolcular karşılaştıkları sorunları WhatsApp üzerinden doğrudan yetkililere iletebilecek. Taksilerin arka kapılarına QR kodlar konulacak ve yolcu telefonuyla bu kodu okutarak sarı hatta hızlı bir şekilde ulaşabilecek.
4: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,12 azalışla 13.725,21 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.800'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46 13, euro 53 31, gram altın 6.209 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 61 bin dolar bandında.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başlıyor. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu devir teslim töreni bugün yapılacak. Takım yeni döneme 5 Temmuz'daki Avusturya kampıyla başlayacak. Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı yarın ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. İlk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. A milli takımımızın turnuvadaki ilk maçı ise pazar günü. Milliler Türkiye saatiyle 7'de Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Gain, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. A milli erkek voleybol takımının mücadele edeceği Milletler Ligi'nde ilk etap maçları Kanada'da başlıyor. Ay Yıldızlı ekip ilk maçında saat 18'de Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 10 Haziran Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de helikopterinin düşürülmesinden sorumlu tutuldu.

0: Kral Efendim.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanya.

0: katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Ne istersen
1: ol. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Lezzet arıyorsan
7: Festi.
6: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
7: buldum.
6: Opet'te bulacaksın.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
9: Üstelik büyük ekranda sunar.
8: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.
2: Okul, sınav ve başarı için Agivit Focus yanınızda. Agivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Mesajlarımızla devam edelim. Türkan Kaya bir not iletmiş. Diyor ki Ahmet Selçuk İlkan'dan bir şarkı lütfen diye bir not göndermiş. Bu arada Ahmet abimiz bu cumartesi günü Adana'da Sarıçam Belediyesi'nin katkılarıyla Ferdi Tayfur Müzesi'nde 50. sanat yılı münasebetiyle sevenleriyle buluşacak. Harika bir konser ortamında Adanalılarla birlikte olacak bu cumartesi günü Ferdi Tayfur Müzesi'nde, haberiniz olsun. Adana'daki kralcılar, sevgili Ahmet abimizi yalnız bırakmayın bu arada. Onu da özellikle Adana'daki kralcıları hatırlatmış olayım. Özlem Sivas'tan göndermiş mesajını, selamlarını iletmiş. Gaziantep'ten Selahattin Durna, sizden bir isteğim var diyerek istek şarkısını yazmış. Gülcan Yalçın göndermiş mesajı, mesajlarımızı okumuyorsun diye de bir sitem iletmiş bu arada. İlhan Saraçoğlu, takibe devam Eskişehir'den. Türkan Kaya paylaştığım fotoğrafla alakalı bir yorum yapmış. Hakan Altun yorumuyla bir Ahmet Selçuk İlkan şarkısı hazır, dinleyelim.

Bir göz atalım bakalım Mehmetçe, bir kucak dolusu selamlar sevgiler. Krala selam, damara devam demiş. Sinop Durağan'dan Murat Savaş. Ayakkabı tamircisiyim, sizleri dinliyorum. Tüm meslektaşlarım için bir şarkı istiyorum. Gülşah Can göndermiş mesajı. İstek şarkısını yazmışım, hazıra çaldım bu arada istediğin sanatçıdan. İyi yayınlar. Benim de bir isteğim var. Nursel Bektaş, Çankaya Bağcılar diye yazmış notunu. Selamlar, yoldayız, sevgiler, senden bir isteğim var demiş. Recep Recepoğlu için gelsin. Ali Orhan göndermiş mesajı. Ali iletmiş mesajı adaşım, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hüseyin Bahtiyar emojilerle beraber güzel mesajlarını sıralamış birbiri ardı sıra. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır, dinleyelim.

0: Takkolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alfa'da.
1: Garaj 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim saba. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur kazana katılın. Opet'lerden yapacağınız akaryakıt ödemelerini seçili markalarda ödül puanlara dönüştürün. Üstelik ödemelerinizi Opet Pay ile yaparak 3 kata kadar hızlı kazanın. Ayrıntılı bilgi Opet Mobil'de opet.com.tr'de. Opet kadar kadar.
3: Hyundai'niz için bakım sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Az evvel Coşkun Sabah'tan bir şarkı çalmıştım. Sevgili Mine annem büyük ihtimalle dinliyordur. Ona da armağan etmiş olayım. Ferdi Tayfur'la vedamızı gerçekleştireceğiz sevgili Mesut abi. İyi yayınlar. Abisi Furkan'la seni dinliyoruz. Furkan'a ve bana bir şarkı çalar mısın demiş. Çalarım tabii ki. Furkan'ın da gözlerinden öpüyorum. Son şarkımı sizlere de armağan edeyim. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Yarın saatler 11'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Ferhat gibi kayaları denersin. Kerem olup aşk narına yanarsan, bağrımı dağlayan kora alıştı.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
2: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Harbi be kız. Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: olmak lazım. İnsanın içinde neler yaşadığını, neler çektiğini bir kendi bilir bir de Rabb'ı. Değil mi? Allah herkesi ferah edersin inşallah. Hazırımız bugün de çok şanslısınız. Duygularınıza tercüman olacak. Ruhunuza ilaç gibi gelecek en tesirli reçeteleri bugün de Harbi Bıcır'ı size itinayla yazacak. Sevgili Aftıkıl Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Şöyle birazcık daha radyonuzun sesini açmanızı rica ediyorum. Aynen. Aç sesini kardeşim. Helal olsun. Doğru yerdesiniz. Alimin kralı, Kral Efendi. Harbi kızla birliktesiniz.
1: O kadar güzelsin ki

0: başka başka gönüllerin tahtında mısın?
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsamalı.

0: lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alfa'da.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
5: Üstelik büyük ekranda sunar.
0: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Lezzet arıyorsan
7: Festi.
6: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
7: buldum.
6: Opet'te bulacaksın.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. EGS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
13: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yılanlar çok dostlar. Çok çok maalesef. Yılanları da öyle uzakta aramamak lazım. Bazıları dost maskesiyle yanınızda böyle dolaşıyor. Siz de tabii herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz. Kimi dua ediyor, kimi de öyle pusuda bekliyor kardeşim. Pusuda bekleyenlere selam olsun diyelim. 0532 703 92 00. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Şahane paylaşımlar var. Razılarımız döktürmüş, helal olsun size. Birazdan değerlendireceğim tüm mesajlarınızı.

hazır adam dayanmaz olmuştu. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanın koynuna.

kardeşimize de selam olsun. Balıkesir'den Ercan Kısa, Kepsi Cezaevi yatan Sinem Kaya, Sude Ek, Sibel Degen, Şenur ve Özlem Hanım'a bir şarkı rica etmişler. Selim Sardan, Aykut kardeşim, şarkılar şu anda seni dinleyen leblebi üretiminde çalışan arkadaşlarım armağan olsa bir kız demiş. Kolaylıklar diliyorum her birine. Beydağlı kardeşim, Çamaklar Dağları'nda şarkıları dinleyerek çalışıyoruz her bir kız demiş. Sevgili Hüseyin kardeşim, sana da kolay gelsin. Layık değilsin değil mi? İmparatorla devam edelim. Kalbimizi hak etmeyenlere emek verdik. Sonra da neden yorulduğumuzu sorduk. Yoruluruz tabii yani. Hayatta, ayakta kaldığımıza şükredin. Vallahi billahi. Ve sevgimizi layık olmayanlara değil, kıymet bilenlere vermeliyiz ki hak ettiğiniz mutluluğu yaşamalıyız. Aksi takdirde daha çok yorulur, çok üzülürüz kardeşim. Hangi?

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğinde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdan?

Ne yapacağız? Unutacağız. Kimleri? Değmeyenleri unutacağız. Çünkü kalbimiz bizi yaralayanı değil, bize iyi geleni hak ediyor. Bize huzur vereni hak ediyor. Kim bize huzur veriyorsa onun yanında mutlu olacağız. Öyle değil mi Hasan Usta? Sevgiler, selamlar. Yeni Şakran'dan, bizim genel kralcılarımızdan. Harbi kız, Mustafa Bozkurt, seviniyorum. Eşim Perihan ve çocuklarım için bir şarkı rica ediyorum demiş. Hollanda'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Çorlu'dan ayakkabı tamircisi olan sevgili Osman abicim, sana da sağlam bir reçete yazalım. İstanbul Bahçeevler'den Emre, şu anda dağıtım yapıyoruz kardeşim Emir'le beraber. Seni dinliyoruz Harbi kız demiş. Trafikte ilerlemiş. Yolları açık olsun. Canlarım benim. Avusturya'dan Sezgin, o da var. Programımızı takip etmekte. Samsun'daki ailesine de sağlam bir reçete bekliyormuş. Batman'dan Yeter. Selam olsun canım sana da. Batman'a da yazıyoruz reçetemizi.

0: Ayaş Gibi Radyo. Reklam.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
9: Yardım edin!
8: Aşk işleri belli olmaz.
9: Kimse yapma!
8: Ben bugün şanslı günüm sanırım.
10: Belki ben de öyle.
8: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
11: Umarım bir daha görüşmeyiz.
8: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
11: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
12: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
13: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var. Evet.
14: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0.

Şahin resmen yanımıza okudu valla. Selami abicim, seni çok seviyoruz. Allah sana sağlık, uzun ömürler versin. Yine çok sevdiğimiz bir isim daha var ki, Metin Şentürk. Yıllara meydan okuyan sestir kendisi. Karakteri, kişiliği, duruşu bir başkadır. Tanıyınca çok çok çok daha fazla seveceğiniz bir şahsiyet kendisi. Vallahi Metin abicim, başkasın ya. Yeni şarkılar bekliyoruz senden. Bir sistem var bu şarkıda. Neden yapar insan bu sistemi? Çünkü insan en çok güvendiği yerden inciniyor ve en çok da sevgisini emanet ettiği kişiye kırılıyor. Bu kırgınlıktan da eğer bir sistem çıkıyorsa, bilin ki hala anlaşılmak istemiyor, hala o ilişkiyi sürdürmek istiyor, kurtarmak istiyor. Ama anlayana

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: sevgililer, en sevilenler Kral Efendi.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dere taşkınları ve sel riski söz konusu, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara ve Ege güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. Yer yer yağış da var. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen

0: sitelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için ford.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: deli bu sevda.
1: Korkma, söylemem adını kimselere, buyurma. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek.

Olmasay derdimi söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Arda arda en çok sevilen şarkılarını sıraladık. Programımızın en çok sevilen bölümü Babalarla İstediğindeyiz. Bu arada sanatseverlere özellikle Ferdi abimizin çok kıymetlisi olan Ahmet Selçuk İlkan sevenlerine bir hatırlatmam olacak. Adana'da bize dinleyen kralcılarımız. Yıllardır yaşadığı toplumun ortak duygularını, aşklarını, acılarını, özlemlerini ve ölümsüz anılarını notalara, mısralara döken Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde şahane bir konser sizleri beklemekte. Ücretsiz olacak. Ücretsiz bir konsere gidebilirsiniz. Tüm Ahmet Selçuk İlkan sevenlerini Adana Sarıçam Ferdi Tayfur Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Eminim ki onu yalnız bırakmayacaksınız. Adana, alayı.

Nazili'den Koray Aşkın Güler ve Oğlum için bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. Size vesile olduk. Bursa'dan sevgili Halil Yıldız kardeşimiz de yoklamada yeni almış. Çanakkale'den Şerife sevgi olsunmayalım. Tez zamanda inşallah eşine kavuşursun. Harbi kız. Ben de bir şarkı rica ediyorum senden demiş Aynur Yılmaz. İnşallah bir gün seni mutlu ederiz. Bursa'dan Yeliz kardeşimiz de programımızı takip ediyormuş. Güzel ablam benim yine güzel şarkılarına bizi mest ettin demiş. Yavuz kardeşim sevgiler. Balıkesir'den Adem Uygun. O da çalışma arkadaşlarıyla bu sıcak havada şarkılarımızı dinleyerek rahatlamaya çalışan kralcılarımızdan Allah ferahlık versin. Gerçekten zor işler. Bu sıcakta çalışmak kolay değil. Ekmeği alın teriyle kazanan tüm çalışan kardeşlerimize de final şarkımızı armağan ediyoruz. İsmail Bey, şu an Seda Hanım'la beraber bizi dinliyor musunuz? Size de yazalım reçetenizi. Antalya'dan programımızı takip eden Rabia Parlar. Sizi de unutmayalım. Bu şarkıyı size de armağan edelim. İki saatlik zamanın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Veda şarkımızla beraber sözü mikrofonu sevgili Atay'a bırakıyorum. Nasip olursa yarın saatler ucu gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 10 Haziran Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz diye konuştu.
5: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de mahkemeye götürüp

0: Hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
1: CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihraçların gündeme gelmesi öngörülüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. O tartışmayla gündem değiştirildiğini savundu.
2: Sanki hiç kimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş, Türkiye'de o sorunla uğraşıyor. Ayrıca bu sorun bize diğer tüm sorunlarımızı da unutturmuş. İnsanın ne butlanmış ve arkadaş diyesi geliyor. Doğrudur. Hepimiz itidalli olalım ve olmalıyız. Peki bu milletin sürekli uyumunu, insicamını bozmak nedir o zaman?
1: Geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. Amerika Hürmüz'de helikopterinin düşürülmesinden sorumlu tuttu. İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da Ürdün'de Amerikan üssünü, Bahreyn'de ise Amerikan donanmasını vurdu. Amerikan Başkanı Trump, İran müzakere için çok vakit harcadı, bedelini ödeyecek dedi. İran'sa F-35 hangarlarını yok ettik açıklamasını yaptı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 3 gün kaldı. LGS cumartesi günü yapılacak. Cuma günü ise okullar tatil. Milli Eğitim Bakanı Tekin'den konuya ilişkin açıklama geldi.
3: Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belli değildi. Maç programı belli değildi. Biz de çocuklarımız aileleriyle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önce aldık sınavı. Yani pazar günü olacak olan sınav cumartesi günü olacak. Bir önceki günü hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretim devam ettiği cuma günü için bir gün idari izin. Biz de sınavı yapacağı okullarda hazırlıklarımızı yapacağız.
1: Bu arada 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda bu yıl bir ilk de yaşanacak. Başvuru esnasında talep eden öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava girecek. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı yarın ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. A grubundaki ilk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. A milli takımımızın turnuvadaki ilk maçı ise pazar günü. Milliler Türkiye saatiyle 7'de Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başladı. Sarı lacivertlerde yönetim kurulu devir teslim töreni yapıldı. Aziz Yıldırım mazbatasını aldı. Takım yeni döneme 5 Temmuz'daki Avusturya kampıyla başlayacak. Milli erkek voleybol takımının mücadele edeceği Milletler Ligi'nde ilk etap maçları Kanada'da başlıyor. Ay Yıldızlı ekip ilk maçında saat 18'de Amerika ile karşılaşacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yarın İstanbul

0: Muğla'da bulutlu 29, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 28, İzmir az bulutlu 32, Bursa az bulutlu 31 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

beklenilen güzel bir şarkı. 75. yıl ilkokulu öğrencilerine, velilerine, özellikle 4 ve hocamız Hacer hocamıza, velilere ve öğrencilerimize, özellikle kızım Firdevs'e, şu an piknikteler. İyi eğlenceler, gerçi piknik bitmiştir ama bu şarkıyla keyiflerine keyif katalım bakalım. Hepsine selamlar olsun.

özellikle istediler bu güzel şarkıyı. Yalan. Keyifle dinlemişlerdir inşallah. Hacer hocamıza da tekrar selamlar gönderelim ve şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi kızı uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende, her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli susardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Biraz garaj yapma ekspertiz. Bankam tam bank kartım aciz. Biraz garaj yapma ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
4: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
3: Rap müziğin enerjisi, senfonik

düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Ah bu hayat çekilmez. İki güzel şarkımızın hemen ardından damar şarkılarımıza geçelim. Mesajlarla birlikte Bursa'dan Yeli Samsun'daki ailesine, Paris'ten Sabri Akyurt, eşi Hüsnü Akyurt'ta 36. evlilik yıl dönümümüz diyor. Ay maşallah nice yıllara inşallah. Karabağlardan İzmir'den Elif. Bugün kardeşim Gürkan Gezer'in doğum günü, 25 yaşına girdi diyor. Ona sesleniyorum. Allah sağlıklı uzun ömürler versin demiş. Bursa'dan Tahsin yazar. Orhan Baba'dan bir şarkı diyor. Edirne Lele Paşa'dan Berber Seyfi Demir. Dükkandaki müşterilerime eşim Nuran Demir'e, oğlum Anıl Demir'e ve Selçuk Kulaksız'a. Trabzon'dan Bünyamin Sarı. Ömrüm Çay Evi'nde tüm müşterilerimize ve Ortahisar Belediyesi çalışanlarına. Rıza Giresun Tekstil'den diyor. Tüm çalışan arkadaşlarıma demiş. Fransa'dan Tamer. Pembe ablama. Eniştem Zeki. Allah mekan cennet eylesin inşallah demiş. Almanya'dan Cemal ve Aliye Taşova'ya denmiş. Ankara'dan Zeynep babası Fuat'a,

İtalya'dan Hasan ve Ali İhsan, Belçika'dan gelen Sarı Mehmet için demişler. İstanbul'dan Niyazi Üçlük denmiş. Nurcan Üçlük hazırlamış. İstanbul'dan Esenyurt'tan Hakan Yılmaz, Kankim Hamit, Nurettin Ersin Baba'ya, tüm iş arkadaşlarıma. Ok Meydanı'ndan, Tekstil'den Zeki Keleş, 20 kişinin ortak isteği üçlüktenmiş. Ankara'dan Necip, Edip Akbayram'dan. Sivas'tan Zafer, 16.30 öncesi veya sonrası diyor. Tokatlı Emine'ye. Samsun'dan Kübra, severek takip ediyorum demiş. Ferdi Baba'ya Cengiz Baba'dan denmiş. Mersin'den Onur. Adana'dan Fuat. Döşemeci Kadir, iskeletçi Mehmet Ölmez'e.

Eskişehir'den Yasemin, kardeşi Ali Nail Kızılçay için. Selda Bağcan'dan bir şarkı diyor. İzmir'den Vedat. Abi seni seviyorum demiş, eyvallah. Tüm kaptanlara diyor, 16.30 öncesi veya sonrası ne çalacağız? Şarkıyı belirlememiş. Eyvallah. Samsun Büyükşehir Belediyesi metal boyacı Hüseyin Yıldız, Bülent Kaymak, çılgın kaynakçı Rahman Çiçeğe. Uşak'tan Ali Oruç, tüm arabeskçilere ve bana.

0: Selam Ata diyor arkadaşımla lahmacun pişiriyoruz. Bizim için de bir şarkı demiş Dilek ve Seyhan. Kolay gelsin. Afiyet olsun diyelim. Bursa'dan Kenan Turan çok sevdiği Zehra'ya.
1: Hasretim var ya.
0: Tokat Erbağ'dan Ferda. Kızı Şeyma'ya.
1: Hasretim var ya.
0: Gaziantep'ten selamlar 412 çalışanlarına vardı ya amirimiz Harun Durmaz'a. Bursa'dan Cafer Kaplan, Müslüm Baba'dan. Gaziantep'ten Şükrü, canım Semiha ablama. İzmir'den Hakan, Ferdi Baba'dan. Malatya'da olan Canan'ıma. Sultan Gazi'den Sevinç.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil Budur hissi.
15: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz post kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: net, sigortam net.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, hidoptan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Bank kartıma
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Zor. Ulaş 4.12 iş yerine gidiyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve servisçilerimize denmiş.
1: Zor dostum, zor zor. Gülerken ağlama.
0: O aşk... Bugün kızım bir tanem Elif'in doğum günü demiş. Ve bugün doğanlar için diyor Ankara'dan Serdar Yıldız.
1: Zor dostum.
0: Ben Habil arkadaşımla dinliyoruz.
1: Sevilmeden sevme.
0: Yalova Fıstıklı'dan Ethem Bilgeç, tüm balıkçı arkadaşlara. Kıbrıs'tan Gürkan. Kıbrıs'ta diyor sadece Girne'de çekiyor. Magosa'da, Lefkoşa'da ve Güzel Yurt'ta da İskele'de de çekmiyor demiş. Yetkili arkadaşlara duyuralım bunu. Kıbrıs'ın yavru vatanının her yerinde duyulsun sesimiz, şarkılarımız. İzmir Bornova'dan Cevdet Karakurt 16.30 için diyor iş arkadaşlarına. Burdur Bucak'tan Mehmet Kul, ataya selam damara devam denmiş. İzmir'den Ahmet Murat Köse, çok sevdiği eşi Fatoş'a. Almanya Hamburg'dan Taha ve Sabri, tüm gurbetçilere. Manisa'dan Tayfun Yaren, uzun yol şoförlerine.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Babacars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacars'tan al.
0: Babacars, İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı yarın ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. A grubundaki ilk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. A milli takımımızın turnuvadaki ilk maçı ise pazar günü. Milliler Türkiye saatiyle 7'de Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başladı. Sarı lacivertlerde yönetim kurulu devir teslim töreni yapıldı. Aziz Yıldırım mazbatasını aldı. Takım yeni dönemi 5 Temmuz'daki Avusturya kampıyla başlayacak. Amilya erkek voleybol takımının mücadele edeceği Milletler Ligi'nde ilk etap maçları Kanada'da başlıyor. Ay Yıldızlı ekip ilk maçında saat 18'de Amerika ile karşılaşacak.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle

0: Kızılca Hamam, Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İkinci saatimizdeyiz. Ağlama küçüğüm dedi Hakkı Bulut. Tülay canından çok sevdiğim Özcan'a demiş. Ankara Mamak'tan tıraş olan Çöllü abime, Cemal abime ve İlyas abime. Konya'dan Aysel, kızı Zehra, oğulları Ferhat ve Ahmet Berat eşine. Kayseri'den Medine, Musa Eroğlu'ndan. Papatya kadın Alev ve çiçeğim Feridem'e. Sefaköy Gürdallar Sanayistes'ten Mustafa. Bütün ustalara. Ankara'dan Cenk. Bugün doğum günü olan güzel kızı Ecrin'e. Eyüp Sultan Rami'den Mine Bayram. Kardeşleri İsa Kayıkçı, Esengül Kayıkçı, Mürvet Kayıkçı, Fatih Kayıkçı ve Berat Kayıkçı'ya, tüm Çankırılılara. Kırklareli Pınarhisar'dan Aykan ve Halit, Güllü'den bir şarkı. Gömeç'ten İlkay Çapkın'a denmiş. Uğur Sözen, Cezan'daki dostu Samet Mete ve koğuş arkadaşlarına. Konya'dan Özlem, ablası Ümmü Altıntaş'a.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara ve Ege güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. Yer yer yağış da var. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dere taşkınları ve sel riski söz konusu, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat Divin, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Evcik doğasında var.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındım diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek.

0: Sensiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: resmi tatiller ve haftalık izinler yıllık izinden düşürülemeyecek. Yargıtay böyle bir karar almış. Çalışanlarımızı ilgilendiren bir haber de duyurmuş olalım. Ve 16.30 ufak ön reklamımız öncesi, sonrası yine iki severimizin şarkısı hazır. Hemen ardından da bir severimizin üçlüğü hazır. Merhaba ta ben Muş Varto'dan Ali. 16.30 öncesi veya sonrası Fatih Kısa Parmak'tan Kilim. Tüm kral ailesine demiş Muş Varto'dan Ali. Ali şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin. İyi yayınlar abi, ben Hamide. 16.30 öncesi ya da sonrası Cengiz Özkan'dan. Gül ki güller açsın şarkısı. Eşim Serkan'a, oğlum Efe ve iş yerindeki arkadaşlara denmiş. Hamide şarkın geldi, keyifle dinle.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: Üçlüklerde bugün bayağı bir performans düşüklüğü vardı. Ve tek onayladığım üçlük için Bursa'dan Samet'e ulaştık. Samet.
1: Bugün, merhabalar efendim.
0: Bugün onay verdiğin tek üçlük sana ait.
1: Allah razı olsun.
0: Ve üçlüğün hazır. Nasılsın, iyi misin Samet?
1: Şükürler olsun efendim. Sizler nasılsınız?
0: Allah şükrünü arttırsın. Bizleriz elhamdülillah.
1: Allah'ın cümlemizin inşallah.
0: Üçlüğün başlıyor. Hemen mesajını okuyayım. Selamünaleyküm Hat abi. Hayırlı işlerin olsun inşallah. Bursa'dan Samet. Eşim Ayşe ve kral dinleyenler için bu üçlüğe talibim demiş. Mesajını tamamlamışsın. Şarkılarını sıraladıktan sonra. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Ya seçtiğim şarkılar zaten yıllardır karşısında dinlediğimiz şarkılar. Birçok kişinin de beğeni dinlediği şarkılardan oluşturdum.
0: Eyvallah.
1: Beğeniyle herkes inşallah dinler. Eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum. Tüm Bursa halkına ve Kral Efendi dinleyenine gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyaret.

0: her şey boşmuş işte. Candı, canandı. Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Uslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut. Gönlüm sevmedim farz et. Unut onu, unut. Unut gönlüm sevmedim.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: seni temkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBU Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBU Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBU.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Deniz Mark soruyor.
1: Ne var sırada diye.
0: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Mark teknolojisiyle, gücüyle sizi destekliyor.

0: Yemeğe hazır.
1: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

0: geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Kaptan Şener'imize kolaylıkla başarılar diliyorum size de. Bol muhabbetler ve her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, en güzel bekleyen ve en güzel beklenen Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 10 Haziran Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. AK Parti grubunda konuşan Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok sert olur dedi.
5: Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eden bir noktaya taşınmıştır. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
4: Geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Çocuklarını benzer cinayetlerde kaybedenlerin yakınları, Atlas'ın arkadaşları, sevenleri ve sivil toplum kuruluşlarından birçok kişi adalet çağrısıyla duruşmayı takip etti. Savcı 15 yaşındaki katil zanlısına 21 yıl hapis cezası istedi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi. Üniversite sınavına giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek. Yükseköğretim kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Taksilerde sarı hat dönemi başlıyor. İstanbul'da artan şikayetler üzerine yeni bir uygulama devreye alındı. Sarı hat adı verilen sistemle yolcular karşılaştıkları sorunları WhatsApp üzerinden doğrudan yetkililere iletebilecek. Taksilerin arka kapılarına QR kodlar koyulacak ve yolcu telefonuyla bu kodu okutarak sarı hatta hızlı bir şekilde ulaşabilecek.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı yarın ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. A grubundaki ilk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. A milli takımımızın turnuvadaki ilk maçı ise pazar günü. Milliler Türkiye saatiyle 7'de Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başladı. Sarı lacivertlerde yönetim kurulu devir teslim töreni yapıldı. Aziz Yıldırım mazbatasını aldı. Takım yeni döneme 5 Temmuz'daki Avusturya kampıyla başlayacak. Amilli erkek voleybol takımının mücadele edeceği Milletler Ligi'nde ilk etap maçları Kanada'da başlıyor. Ay Yıldızlı ekip ilk maçında saat 18'de Amerika ile karşılaşacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın.

0: yapmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.
2: Vatan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Sevgili Atay'a teşekkür ettik efendim. Yolculuk seyir vaktidir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam olsun dostlarımıza, selam olsun kıymetli güzel yüreklere. Takvim yapraklarındaki tarih 10 Haziran 2026 Çarşamba gününde olduğumuzu gösteriyor. Bugün de gün batımı vakitlerinde ne mutlu ki buluştuk. Şarkılarımızı, duygularımızı paylaşmaya geldik. İnşallah gününüz güzel geçmiş, akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Bugün de müzik yolculuğu adına hazırız. Görevimizin başındayız. Buyurun, sizler de hazırsanız yaslanın koltuklara, şarkıları, duyguları paylaşmaya başlayalım.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara ve Ege güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. Yer yer yağış da var. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dere taşkınları ve sel riski söz konusu, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap

0: İşletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Pilot Garaj
7: Şoför Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Bütü deyince vatan.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında LG 190 ekran 4K Ultra HD Smart TV 49.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
17: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
18: Ne var sırada? Denizbank burada.
19: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
20: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
21: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
20: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
22: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim saba. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
23: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
24: Migros,
25: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Efsaneleri paylaşırken dostlarımızın o güzel mesajları bakalım kimler takipte, kimler radyoları başında, selamlamaya gayret gösterelim sevgili kralları. Evet, Doğan Cüceloğlu satırları gelmiş. Dostluğu ne güzel açıklamış. Dostum iyisi kötü günde belli olur dense de aslında iyi günde belli olur. Siz sevinince gözlerinin içi gülen kaç insan var ki çevrenizde diyor. Çiğdem Hanım teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi dinlemedeyim kaptan demiş bu güzel satırlarla. Sağ olsunlar. Turgay Varol hoş geldin kaptan Şener. İyi yayınlar, kolay gelsin, selamlar olsun diyor. Selam olsun diyelim. Emine Hanım Hollanda'dan yine takipteymiş bugün de. Bir söz göndermiş. Ne diyormuş? Bizi yoran şartların ağırlığı değil diyor. İnsanların halden anlamayan sağırlığıdır. Bizi üzen hayatın kendisi değil, insanların değişmeyen ön yargılarıdır. Güzel yüreklim kaptan Şener, müzik bize kelimelerin tek başına yapamadığını duygusal açıdan bize dokunarak yapıyor. Senin çaldığın tüm şarkılar, türküler acımıza da sevincimize de ve sana da şifa olsun. Sevgilerimle dikkat et kendine lütfen demiş, sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Şarkılarımızı armağan edelim efendim sizlere de. Hollanda'ya selam olsun. Hoş gelmişsiniz Şener Bey, keyfiniz hoştur inşallah diyor. Hoşe demek güzel demek diyor. Nasılsınız, iyi yayınlar diliyorum. Yolunuz açık olsun inşallah demiş Nilgün Hanım. Sağolunuz, eksik olmayınız. Neşe Bulem, evet bakıyorum şöyle, Konya'dan Neşe Hanım, Neşe Kaya. Kaptan Şener yoklamada ben de varım. Yağmurlu bir Konya'dan selamlar demiş. Sıradaki şarkı eşim Mustafa Kaya'ya gelsin diyor. Armağanımız olsun efendim. Eşinize de sizlere de armağan etmiş olalım. Tülay Keskin satırlarını ulaştırmış. Hayat bu diyor. Bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu. Son dediğin an her şey yeniden can bulur. Şemsi Tebrizi'nin satırlarıydı. Teşekkür ediyoruz Süleyman Hanım'a, sağ olsunlar. Ayten Telmi, o da hoş geldin kaptan, huzurumuzun sesi, kalbi güzel insan. Hayat ne zormuş diyor. Kuş olsan kanadını, çiçek olsan dalını, insan olsan kalbini kırıyorlar. Kırmayın kalpleri, ölüm var, saati yok. Toprak aldığını bir daha geri vermiyor. Sevdiklerimizi toprağa verdikten sonra keşkelerimiz olmasın. Allah'a emanet ol. Adana'dan selamlar demiş gönderdiği satırlarında. Nasihat tadında yine çok güzel özlü sözlerle yolculuk seyir devam ediyor efendim. Efsaneler sizler için çalsın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Performans tutkunlarının tercihi Volt, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Volt bayilerinden 5 litrelik Volt tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
7: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Teknoloji istersin, Patan'da bulursun. 1-15 Haziran tarihleri arasında Fakir Spider BL6026 toz torbasız elektrikli süpürge 8.499 liraya, Philips MG594215 erkek bakım seti 2.099 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındım diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Petrol

0: Biraz Ne11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Ne11'de.
1: Ne istersen Ne11.
2: Van Güden çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Van tampon van karşıma gir.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

90'lı yıllardan güzel şarkılarımızla şöyle nostalji rüzgarıyla ilk saati tamamlıyoruz efendim. Saat başı hafta içi her gün olduğu gibi 18'de ana haber bülteni, günün gelişen haberleri, hem yakın coğrafyamızda olup bitenler hem de tabii ki dünyada olup bitenler yine haber bültenimizde aktarılsın, bakalım haberdar olalım. İkinci saatte sizler için seçtiğimiz o güzel şarkılarla Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 10 Haziran Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Sert eleştiriler yöneltti. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz diye konuştu.
5: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
4: CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısından ihraç kararları çıktı. Aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın da olduğu 9 isim tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Parti sözcüsü Sarı, Grup Başkanı Özgür Özel'le alakalı değerlendirmenin daha sonra yapılacağını söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştuğu gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. O tartışmayla gündem değiştirildiğini

0: savundu.
1: Sanki hiç kimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş, Türkiye'de o sorunla uğraşıyor. Ayrıca bu sorun bize diğer tüm sorunlarımızı da unutturmuş. İnsanın ne butlanmış ve arkadaş diyesi geliyor. Doğrudur. Hepimiz itidalli olalım ve olmalıyız. Peki bu milletin sürekli uyumunu, insicamını bozmak nedir o zaman?
0: Amerika Hürmüz'de helikopterinin düşürülmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da Körfez'deki Amerikan üslerini ve donanmasını vurdu. Amerikan Başkanı Trump, İran müzakere için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecek dedi. İran'sa F-35 hangarlarını yok ettik açıklamasını yaptı. Seçil Erzan yeniden hakim karşısına çıkacak. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın davası istinaftan döndü. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 3 gün kaldı. LGS cumartesi günü yapılacak. Cuma günü ise okullar tatil. Milli Eğitim Bakanı Tekin'den konuya ilişkin açıklama geldi.
2: Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belli değildi. Maç programı belli değildi. Biz de çocuklarımız ailelerle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önce aldık sınavı. Yani pazar günü olacak olan sınav cumartesi günü olacak. Bir önceki günü hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretim devam ettiği cuma günü için bir gün idari izin. Biz de sınavı yapılacağı okullarda hazırlıklarımızı yapacağız.
0: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası başlıyor. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı yarın ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. A grubunda ilk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. A milli takımımızın turnuvadaki ilk maçı ise pazar günü. Milliler Türkiye saatiyle 7'de Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak. Maçı Venezuelili hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başladı. Sarı lacivertlerde devir teslim töreni yapıldı. Aziz Yıldırım mazbatasını aldı. Takım yeni dönemi 5 Temmuz'daki Avusturya kampıyla başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yarın İstanbul az bulutlu 29, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 28, İzmir az bulutlu 32, Bursa az bulutlu 31 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ve bültenimizi dinledik. Günün gelişen haberleri sizlerle birlikte oldu. İkinci saate hoş geldiniz. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu ve seyriniz devam ediyor. Gün akşama kavuşurken huzurlarınızdayız. Bugün sevgili Melih'e mikrofonu teslim etmeyeceğiz. Sevgili Melis'imiz var. Melih'imizi biraz Amerika'ya gönderdik. Birkaç gün orada olacak. Sevgili Melis bizden hemen sonra mikrofonda 19'a değin. Yani Melis burada oluncaya kadar şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Yollardaki canlara iyi yolculuklar, mesaideki güzel yürekler, hepinize iyi mesailer. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bizim için nöbette görevde olanlara vukuatsız iyi nöbetler dileyelim ve istirahatteki dostlara da güzel bir çarşamba akşamı dileyelim efendim. İyi haberler aldınız, sevdikleriniz, sevenlerinizle farkında olarak keyifle vakit geçirdiğiniz güzel bir akşam olsun diyelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivi Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivi Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivi.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.

0: Yahoo.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alfa'da.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COVID tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
6: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
5: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral.

0: Pop Radyo.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti. Ne ister ister
1: Kaptan Şenel.
2: İlaç gibi radyo.

0: Yolculuk ve Seyir'de ikinci saat bu güzel şarkıları paylaşırken hemen dostlarımıza bir selamlar gönderelim. Kimler dinliyorsa bir selamlayalım kralcıları. Adil dostumuz, Adige dostum selam olsun demiş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Şu an muhtemelen yollarda bizleri dinliyor. İyi yolculukları olsun. Şarkılarımızı armağan edelim. Yollardaki bütün canlar, bütün kralcılar gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın inşallah. Sorunsuz, problemsiz, iyi yolculuklarınız olsun. İldem şeklinde gelmiş ama bakayım, Hilal Demirtaş galiba. Yüreğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun dayınızın demiş. Sağolunuz, eksik olmayınız. Başsağlığı dilekleri ve taziye mesajlarınız tabii yine geliyor. Yüreğinize sağlık. Bazen ihtiyacın olan tek şey sadece oturup bakmakta olan güneşi izlemektir demiş Didem. Teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selamlar olsun. Filiz Kıtay bizleri dinliyormuş. O da yalan söyleyenler bir gün mutlaka tüm gerçeklerini kaybederler diyerek satırlarını ulaştırmış efendim. Güne birçok özlü sözler ulaştırmış. Vallahi hepsini dillendiremiyorum. Bir tanesini en azından okumuş olduk. Evet, Muharrem bizleri dinliyordu. Şu anda seni balkonda otururken dinliyoruz. Eşim Bahar, kızım Kardelen ve oğlum Buğra ile birlikte demiş. Bir şarkı istemiş. Teşekkürler, iyi yayınlar diyor. Yine Leyla Zeynep Bozkan dinliyordu. Yaşar Tutuş bizleri takip ediyordu. Birçok video göndermiş o da. Adem Sağlam takip eden kralcılarımızdandı. Kayseri'den selamlarını iletti. Eşime ve tüm kralcılara, kral ailesine sıradaki şarkı armağan olsun dedi. Beyhan Latife Hanım buradayım Fethiye dinlemede demiş. Sema Doğan yine Gölbaşı'ndan takip ediyor. Bugün doğum gününüz mü? Oo, ne güzel efendim. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice güzel yaşlarınız olsun. Bugün doğan bütün kralcılar hepinize iyi ki doğmuşsunuz diyelim. Mehmet Çelebioğlu, Durdan Erdoğan, Mehmet Ali kardeşim, muhterem ablamız Nurhan Kazmacı, Sudenaz, yine Osmaniye'den Rahime Topal takipteymiş sağ olsun. O da mesajını ulaştırmış ve Adana Kürtçüler cezaevinde yatan Emincan Zeybek ve Genç Osman lakaplı Refik Çalışkan için bir şarkı istenmiş. Bakayım şöyle, Soner Gülcü, Hüseyin Ulaşanoğlu, Ferhat Tamal ve Mehmet Ampa. Allah'ım tez zamanda kurtarsın notuyla mesajlarını ulaştırmışlar. Efendim ikinci saatin mesajlarını dillendirmiş olduk böylelikle. Şarkılarımızla yolculuğa seyre devam
1: Kaptan
0: edelim.
1: Kaptan Şener. İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBU Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBU Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBU.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi...

0: Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Tablet istersin, vatanda bulursun. 2-14 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de mutlu yollar.

0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akçün bir numara.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Ne ister ister ol.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: elbette bulacaksın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: aslında var.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Saat 17 itibariyle Ata'dan mikrofonu teslim almıştık. Ege'den yine siz güzel yüreklere seslendik. 2 saatinize ortak oldum. Şimdi Melis'imize mikrofonu teslim etme vaktimiz geldi. Sevgili Melis birkaç gün sizlerle birlikte olacak Melih'in saatinde. Melih'imizi yurt dışına uğurlamıştık. O da güzel şarkılarıyla, sohbetiyle akşamı karşılayacağınız isim olacak. Sevgili Melis az sonra mikrofonda. Kendisine iyi programlar ve hepinize yine çok iyi bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter, Kaptan Şener usul usul gider.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net Gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 10 Haziran Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partinin meclis grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarına ntv.com.tr'de bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Sert eleştiriler yöneltti. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz diye konuştu. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar da vardı. Cumhurbaşkanı bu saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulunan Erdoğan, kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok sert olur dedi. CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısından ihraç kararları çıktı. Habertürk.com'dayız. CHP'de aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın da olduğu 9 isim tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplinli sevk edildi. Parti sözcüsü Sarı, Grup Başkanı Özgür Özel'le alakalı değerlendirmenin daha sonra yapılacağını söyledi. Amerika Hürmüz'de helikopterinin düşürülmesinden sorumlu tuttu. İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da Körfez'deki Amerikan üslerini ve donanmasını vurdu. Amerikan Başkanı Trump, İran müzakere için çok vakit harcadı. Şimdi bedelini ödeyecek dedi. İran'sa F-35 hangarlarını yok ettik açıklamasını yaptı diye yazdı.

0: başlıyor sözcü.com.tr'de. TRTHaber.com'la devam edelim. Geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Çocuklarını benzer cinayetlerde kaybedenlerin yakınları, Atlas'ın arkadaşları, sevenleri ve sivil toplum kuruluşlarından birçok kişi adalet çağrısıyla duruşmayı takip etti. Savcı 15 yaşındaki katil zanlısına 21 yıl hapis cezası istedi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi. Sabah.com.tr'ye bakalım. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 3 gün kaldı. LGS cumartesi günü yapılacak. Cuma günü ise okullar tatil. Bu arada 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda bu yıl bir ilk yaşanacak. Başvuru esnasında talep eden öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava girecek. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. Bu arada üniversite sınavına giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Taksilerde sarı hat dönemi başlıyor. Hürriyet.com.tr'den bir haberle bitirelim. İstanbul'da artan şikayetler üzerine yeni bir uygulama devreye alındı. Sarı hat adı verilen sistemle yolcular karşılaştıkları sorunları WhatsApp üzerinden doğrudan yetkililere iletebilecek. Taksilerin arka kapılarına QR kodlar koyulacak ve yolcu telefonla bu kodu okutarak sarı hatta hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yarın İstanbul az bulutlu 29, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 28, İzmir az bulutlu 32, Bursa az bulutlu 31 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, uzun zaman sonra mikrofon İzmir'den Bursa'ya geldi. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den devraldım yayını, eski komşumdan. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Cuma gününe kadar buralardayım Kaptan. Şarkılar bana emanet önümüzdeki 2 saat boyunca. Yarın seninle tekrar görüşmek üzere diyelim. Seni uğurladıktan sonra kaldığımız yerden kral şarkılarla yolculuğumuza devam edelim sevgili kralcılar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz en kral şarkılara. Güzel bir akşamüstü. İşlerden eve dönüş yolculuğunda işte bu şarkılarla yolculuğumuz başlıyor. Kaptan Köşkü'nde Melis var. Güzel bir akşam diliyorum hepimize.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Ege güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. Yer yer yağış da var. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dere taşkınları ve sel riski söz konusu, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAÇ'ı risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Toçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EZCO ile öde. Çünkü ödemek EZCO demek.
11: Ödemek EZCO demek.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta.
15: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
16: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında.

0: Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Ay.

0: Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Kılıçdaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

10 Haziran akşamına yakışır şarkılarla yolculuğumuzu saat 19'da başlattık kralcılarımızla. Program başında söylemiştim ama belki radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Onları da bilgilendirelim. Bugün, yarın ve cuma akşamı 19-21 saatleri arasında akşam işten eve dönüş yolculuğunuzda işte böylesine kral şarkılarla bulunduğunuz ortamlara misafir olacağım. Sevgili arkadaşım Melih'in yokluğunda. Sonra cumartesi pazar hafta sonu yine aynı saatimizde sabah kahvaltımızı hazırlarken buluşacağız sevgili kralcılar. Bu üç gün boyunca akşam dinleyicimizle şöyle bir sohbet muhabbet edeceğiz. Çokçası şarkıları konuşturacağız her zaman yaptığımız gibi. Tekrar iyi akşamlar diliyorum radyolarını yeni açan kralcılarımız. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Yoğun tempolu koşturmacalı geçen sıcak malumunuz yaz geldi. Bir günün ardından akşam serinliğine yakışır şarkılarla yol almaya devam edelim o zaman. Ömer Danış duyduysak en sevdiklerimizden birini daha misafir ederiz. Her zaman başımızın üstünde yeri var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COVID tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Bravo Vodafone.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara. Piyot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sabah. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford ikili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, Ford filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede!

0: %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de tulu heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bir kiye 3 Migros yemek, bir kiye 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: İlaç gibi radyo.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

Platır soralım. Biraz da sohbet muhabbet edelim vaktimiz yettiğince. Çoğu kralcımız biliyor ama bilmeyenler için, ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz için 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabildiğinizi bir kez daha hatırlatalım. Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Orası bana daha kolay gelir diyenler olursa arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Daha net anlaşılsın. Harflerin yeri karışıyor çünkü bazen soran kralcılarımız oluyor. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim Kral FM stüdyosundan yıllar önce paylaştığım fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bakalım bu akşam ilk olarak hangi şehrimizi selamlayacağız ya da hangi gurbetçi kralcımızı Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından dinleyicilerimizle, kralcılarımızla işte böylesine kral şarkılara bir yaz akşamında eşlik ediyoruz. Buyurun.

0: bütün beyaz zambaklar solup da gitse, Tanrı mahveder böyle sevinci.
1: Sevi Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için Sivi Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Sivi Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle Sivi Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası Sivi Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

açıldı değil mi? Duyar duymaz radyoların sesi sevgili kralcılar. Zaten gün boyunca dinleyicilerimiz bizim çaldığımız bütün şarkıları hangi tarz olursa olsun yüksek sesle dinlemeyi tercih ederler. Etrafı çok rahatsız etmeden elbette. Şimdi akşam vakti çok yoğun bir gün geçirdiniz. Çok çalıştınız, telefonlarınız çok çaldı, trafikte çok vakit geçirdiniz. Sıcak bir gündü zaten. Şöyle eve dönerken kendinizi dinleyebileceğiniz, ince ince eşlik edebileceğiniz şarkılar çalmasın mı Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda?

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara ve Ege güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. Yer yer yağış da var. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dere taşkınları ve sel riski söz konusu, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
3: umran oto ekberdir. Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi başladı.
6: Siz

0: ödemelerinizi Opet Pay ile yaparak 3 kata kadar hızlı kazanın. Ayrıntılı bilgi Opet Mobil'de, opet.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 190 diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.

0: Kılıçdaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

0: Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri.

Evet, geldi Babalar ve Siteli sevgili kralcılar. Şimdi bu güzel şarkıları önce Amerika Birleşik Devletleri'nde sınırlarımızın çok ötesinde bizi dinleyen çok eski bir kralcımız var sevgili Semra. Dün akşam Melih herhalde veda ederken duymuş, ta akşamdan göndermiş mesajını. Selamını aldım, yarın için çok heyecanlıyım. Hoş geldin, sefalar getirdin demiş. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Akşam şarkılarında buluştuk yine değil mi, uzun bir zamandan sonra. Yaz geldi. Yazın hepimizi farklı farklı saatlerde, günlerde duyabilirsiniz sevgili kralcılar. Malum izinler başlayınca izne giden arkadaşlarımızın yerlerine yayınlar yapıyoruz. Saatlerimiz uzuyor, kısalıyor, günlerimiz değişiyor. Bu yaz buluşacağız yine inşallah. Ama hafta sonları da bekliyorum. Muhtemelen çok müsait olmuyorsun Semra'cığım ama bu üç güne sığdıralım hasretliğimizi. Sana şarkılar armağan edeyim ve selamlar göndereyim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Senin gibi bizi gurbet ellerde dinleyen bütün kralcılarımızı da selamlayalım. Çok kral şarkılarım var. Ferdi Baba ile başlatacağım. Ferdiciler oradalar. Radyoların sesini açacaklar şarkıyı duyar duymaz. 90'lı yıllara gideceğiz. Açılışı Cengiz abiyle Yaşayan Efsanemizde yaptık. Şöyle de

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastanız var.
1: Yok, siz eğlenmenize
2: bakarsınız. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

şarkılarınla yarın akşam görüşeceğiz inşallah tekrar. İnşallah sağlık sıhhat olursa saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşacağız. Ben Kral Bayrağı'nı Kaptan Şener'den devralmıştım. Şimdi nöbetçi Erdem'e devretme zamanı. Sevgili arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Yasemin'in de söylediği gibi sağlık sıhhat olursa yarın saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda güzel bir yaz akşamında buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem.

0: Alemin en kralı kral efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Melis kardeşim, uzun zamandır ayrı düşmüştük. Tekrar eski günlerdeki gibi bir araya geldik. Sevgili Melih, oğlunun mezuniyet töreni için yurt dışına gitti. Yani ne kadar süreceğini ben bugün aradım ama ulaşamadım. Herhalde büyük bir ihtimalle uçaktaydı. İrtibat kuramadım. Birkaç gün sürecek herhalde yolculuğu. Melih kardeşimiz öyle bir ekstra durum söz konusu oldu. Ve Melis hemen, zaten arada bir harf var, fazla bir fark yok. Bir harf farkı olduğu için onun boşluğunu kapatacak ilk kişi tabii ki sevgili Melis. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Saat 23'e kadar birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceyi beraberce bağlayacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadir kardeş geldi, geldi, geldi, kral geldi.
1: Kral, kral, nöbetçi Erdem, Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem.

kadar çaresiz bırakmadın. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa değilsen yeter. Değilsen yeter.

3 Mart'ta Müslüm Baba'yı andıktan sonra sevgili Melih ve Kaan'la birlikte çıkışa doğru yöneldiğimizde kapıda sevgili Üstad Erol Budan'la karşılaştık. Ufak bir sohbetimiz oldu. Onun hemen şeye doğru, Müslüm Baba'ya doğru gidiyordu. Biz de çıkışa doğru gidiyorduk. Ufak bir kısa bir sohbetten sonra o tekrar Müslüm Baba'nın mezarına doğru yöneldi. Ufak bir böyle şarkı şeyi oldu. Melih bir şarkı söyledi. Ben bir şarkı söyledim. O da böyle bir tebessüm etti. Sevgili Erol Budan'a da çok çok selamlarımızı iletelim. Tabii Zincirli Kuyu'ya gittiğimiz zaman bizim de böyle artık gelenek görenek haline geldi. İşte Müslüm Baba'ya giderken işte önce bir Kemal Sunal'la yolculuğumuza başlıyoruz. İşte ondan sonra Müslüm Baba'ya giderken dönüşte köşede Safiye Ayla var. Sol tarafta Cüneyt Arkın, Yılmaz Zafer var orada ve Yıldırım Gencer. O da çok büyük ustadır. Türk sinemasının çok büyük efsanelerinden bir tanesidir. Hepsini böyle sırayla ana ana babaya doğru yöneliyoruz. Allah hepsinin mekanlarını cennet etsin, nur içinde yatsınlar.

Geçenlerde biliyorsunuz İMEÇ'de bir organizasyon vardı. Orada plak şirketleri de plaklara inanılmaz bir talep varmış. Onu ifade ettiler. Tekrar herkes plakçalar alıyormuş ve plaktan şarkıları dinliyor. Herkes 60'lara 70'lere döndü, nostalji yapıyor. Orada ben de plakları karıştırıyordum. Bir baktım bir Selami Şahin albümü 70'lerden kalma. Bir baktım bu şarkı. Selami Şahin'in bu albümünde bu şarkıyı gördüm. Bir baktım altına sözler Ahmet Selçuk İlkan. Hemen aradım abi dedim, her yer.

yerde karşıma çıkıyorsun ya. Her yerde bir imzası var yani. Dert Saltanatı bir Ahmet Selçuk İlkan şarkısı. Ona da selam olsun. 50. yılını kutluyor büyük usta.

0: İçimizde Neşet Ertaş türkülerinden geçmeyen yoktur. Bu bazen Zahidem'dir. Bu bazen Tatlı Dillim Güler Yüzüm'dür. Bu bazen Neredesin Sendir. Bu bazen Küstürdün Gönlümü'dür. Ama Neşet Ertaş öyle bir yelpazedir ki ve o kadar geniş bir türkü repertuarı vardır ki bu bazen Dane dane benleri var yüzünde diye böyle bir hareketli türkü de olabilir yani. Hep böyle damar olacak anlamında değil ama Neşet Ertaş mutlaka herkesin kalbine, gönlüne dokunmuştur. O sazın telleri hepimizin gönlünün tellerini titretmiştir.
1: Kral Nöbetçi Erdem.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Büyük Usta Şakir Askan'a bir kez daha bu efsane şarkı için selamlarımızı iletelim. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı, iki kralı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.
2: Krala selam, damara devam. Okey.

Evet, benden bu akşamlık da bu kadar. Enes kardeş, seni de kırmayalım. Trakya'ya bizden de selam olsun. Güzel bir Ferdi Baba şarkısı sana da armağan olarak gelsin. Sevgili Kadiren kardeşime kolaylıklar, sizlere de bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa perşembe akşamı saatler 21'i gösterdiğinde nöbetçi Erdem yine nöbetinin ve görevinin başında olacak. İnşallah sizler de radyolarınızın başında olursunuz. Sohbeti, muhabbeti beraberce paylaşırız. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Nöbetçi Erdem.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

Selamlar, hayırlı geceler Kadirhan demiş. İstanbul'dan Mustafa Dağ'dan gelen bir mesajımız var. Eşim için bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Muğla Otaca'dan sevgili kralcımız Durmuş'tan gelen bir mesajımız var. Eskişehir'den Yasemin kardeşim Ali Nail Kızılçay'a aracılığınızla selam olsun diyor. Yurt dışından gelen bir mesajımız var. Almanya Stuttgart'tan Doğan Yazgan'dan gelmiş mesajımız. Gecemizin vazgeçilmezi Kadirhan abim hoş geldin. Seni çok seviyoruz demiş. İyi ki varsınız diyor. İyi ki sizler de varsınız. Sevgili Doğan'a da Doğan Yazgan'a da selamlarımızı iletelim. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Sesli mesajlarımızı da bekliyoruz. Ankara Etimesgut'tan Abil Özdemir'den gelen bir mesajımız var. Tüm çalışanlara gelsin diyor. Bursa Kestel'den işten çıktık eve gidiyoruz. Özellikle serviste bulunan Emre kardeşime gelsin. Sabiha ve Serap'tan gelen bir mesaj. Son bir mesaj. Uşak Eşme'den Nurettin de şu anda seni eşim Meryem'le dinliyoruz. Aynı zamanda misafirimiz Zeynep'e de gelsin sıradaki şarkı diyor.

0: Kadirhan Bodrum'dan seni dinliyorum demiş Ersin. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Adana Pozantı'dan Şükrü'den gelen bir mesajımız var. O da bir madencilik şirketinde çalışarak bizleri dinlediğini belirtmiş. Yine Muğla Fethiye'den Zafer eşim ve kızlarıma gelsin diyor. Selamlar Kadirhan demiş. Akseki'den Mehmet Akif'ten gelen bir mesaj. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime de sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Selam Kadirhan. Kayseri'den ben Sevilay Yiğit. Arkadaşım Gülay Çelik için, kız kardeşim Sermin için, kızım Hacer için ve tüm kralcılar için sizi severek dinliyoruz. Selamlar.
0: Evet, bizden de selam olsun sevgili kralcımıza. Hem ona hem kız kardeşlerine ve yanında olan misafirlerine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Sırada güzel bir şarkımız var. Şarkımızın sonrasında mesajlarımızla buradayız.
2: Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya,

0: Balıkesir Gönen'den gelen bir mesajımız var. Sevgili Naci Yıldırım, kardeşim Burak'la beraber seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Almanya'dan bir mesaj. Sevgili Kadirhan seni dinliyoruz. Almanya Ez'den Mehmet Ali Demir, Mehmet Demir yanımızda. Suriyeli Muhammed kardeşimle seni dinliyoruz. Samsun'a aynı zamanda Hüseyin'e selam gönderelim demişler. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. İstanbul'dan Zeynep'ten bir mesajımız var. Kadirhan, Balıkesir'den Elif ben, kuzenlerim Sinem, Hatice, kardeşim Esra ile seni dinliyoruz demişler. Yine gelen mesajlarımızdan Bursa Emek'ten Büşra, sıradaki şarkıyı abime de armağan edersen mutlu olurum diyor. İyi yayınlar Kadirhan abi demiş İstanbul Beylikdüzü'nden Yeşim. Gaziantep'ten gelen bir mesajımız var İbrahim Geçer'den. Özellikle servisçimiz Cemal'e armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Ankara'dan Etimesgut'tan Bülent, oğlum Ramazan ve arkadaşlarına diyor. Almanya'dan selam göndermiş, eşim sırdaşım Dilan'a gelsin diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Alaaddin'den gelen bir mesaj. Evet, sesli mesajlarımızla yoğunlukta hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi geceler Kadirhan abi, iyi yayınlar. Sandıklı'dan Okan. Abim, uzun zamandır sana ulaşmıyorum ama senden ayrılmıyorum. Her zaman Kral FM'deyim. Sadece iletişim kuramadık. Neyse, uzatmayacağım fazla. Sıradaki parça Cihan Demir'le Hasan Kodal abime gelsin diyorum.
0: Evet, sıradaki şarkımızı sevgili Okan'a ve sevdiklerine de armağan edelim. Sesli mesajlar yoğun. Birazdan değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Bu arada dediğim gibi sesli mesajlar yoğunlukta geliyor. Ricamız olsun, seslerini kaydedip gönderecek kralcılarımızdan. Böyle alttaki müzik sesini ve parazit sesini biraz daha kapalı tutarsak, müzik sesini kapalı tutup böyle dışarıdan gürültülü bir ortamda yapmazsak ses kayıtlarını, net bir şekilde bizlere ulaşan sesli mesajları da bizler de saat 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de hem de kralcılarımızla ve de sevdiklerinizle 02'ye kadar dediğim gibi paylaşacağız. Bunu da belirtelim. Oldukça yoğun çünkü sesli mesajlarımız ama maalesef çoğunu paylaşamıyoruz. Alttaki parazit seslerinden, müzik seslerinden dolayı ricamız olsun bir kez daha sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan. Mehmet Can'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda Siirt'ten Kurtalan'dan bizleri dinlemekte. Selam gönderelim. Kütahya Tavşanlı'dan eşim Ayşe için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili Şenol. Bursa'dan bir mesaj. Cavit sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarım Ali Kuşlu ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Kayseri'den İsmigül'den gelen bir mesajımız var. İsmigül de annesi Gülay'la beraber bizleri dinlemekte.

0: demekti. Kadir Han'a selam olsun demiş. Kayseri Develi'den Eren, bizden de ona selam olsun. Sevcan Çerkezköy'den bize dinlemekte. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Balkonda kahve içerken seni dinliyorum, şarkılar bana gelsin demiş Sivas'tan Aslı. Devam edelim, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Kadir Han, hayırlı geceler, iyi yayınlar. 21 yıldır hep bir numarasın Kral FM demiş. Hala da öylesiniz, sizleri severek dinliyorum. Ankara'dan Mustafa Tuğlacı'ya selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine Ankara'dan gelen bir mesaj Semra'dan. Uşak'tan Mahmut, bugün oğlum 4. yılı. Daha 17 yaşındaydı, acımız büyük demiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun kardeşimizin. Tüm gençlerimize canım eşim Fundam'a gelsin diyor. Sabır dileyelim sevgili kralcımıza. Sesli mesajlarımızın da hemen şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu mesajda neler söylemiş, dinleyelim. Sonrasında güzel bir şarkımız var.
1: İyi akşamlar Kadir Han Bey. Ben Denizli'den Mehmet Güner. Bütün Fenerbahçeliler için ve özellikle kızım Hayriye ve oğlum için sabahçı kahvesini istiyorum.

0: Paralar koksun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum. Ben de unuturum.
1: 23.57 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harfle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Sevgili Akalp Acar'dan gelen bir mesajımız var. Akalp şu anda bizleri İzmir'den dinlemekte. Güzel bir arkadaş ortamında seni dinliyorum Kadirhan abi demiş. Hem ona hem arkadaşlarına selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde gelen mesajlarımız var. Yine İzmir'den Elif'ten gelen bir mesajımız var. İzmir'den Elif de şu anda seyir halindeyim Kadirhan seni dinliyorum diyor. Kayseri'den Mehmet'e selam olsun. Şu anda gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Balıkesir'den Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Yine Bodrum Yalıkavak'tan sevgiler Cem, Asiye, Cemile. Tüm Kral FM çalışanlarına selamlarını iletmişler. Bizden de onlara selam olsun. Ankara Etimesgut'tan Bülent'e selam gönderelim. Oğluma gelsin diyor sıradaki şarkı. Habib yine İzmir'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Bursa'dan Salih Balcı'dan gelen bir mesajımız var. Devam edelim. Oldukça yoğun mesajlarımız. Ankara Keçiören'den Zeynep, Dikili'den Zekeriya, Kastamonu'dan selam göndermiş Hakan. Özellikle Kastamonu halkına gelsin diyor. Kadirhan abi seni dinliyorum demiş. İzmir Tire'den Okan şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve gece mesaisinde olan arkadaşlarıma gelsin diyor. Hem Okan'a hem mesaide olan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Sesli mesajlarda yoğunlukta hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: Merhabalar. Ben Ankara'dan Halime. Bu gece en güzel şarkılar sadece bana gelsin istiyorum. Teşekkürler.
3: Kadirhan.

İyi geceler Kadir Han diyor Eskişehir'den Serkan. Eşimle beraber sizi ve radyonuzu sürekli dinliyoruz. Bize de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Ankara Sincan'dan Yeşim'e selam gönderelim. Gaziantep'ten İrfan Ateş, iş çıkışı arkadaşlarla ve kaptanımız Ahmet'le sizleri dinliyoruz diyor. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim. Burdur'dan Buglem, sürekli sizi dinliyorum, çok seviyorum demiş. Sevgili kralcımız Gülbü'den bir şarkı istiyor. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Ankara Adliye'den Polis İbrahim, nöbette kulübede seni dinliyorum diyor. Emrah'tan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Yine Uşak'tan Mahmut'tan gelen bir mesajımız var, selam iletelim. İyi geceler Kadirhan, Nurcan ben. Şu anda evde atölyede çalışarak seni dinliyorum. Program muhteşem diyor. Sıradaki şarkı benim gibi bu saatte çalışanlara gelsin diyor. Hem sevgili Nurcan'a hem çalışan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kayseri Develi'den Şahin, servisçi Selim abimle seni dinliyoruz diyor. Suudi Arabistan'dan gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan abi, Erzurum'a, eşime, çocuklarıma selam olsun diyor. Erkan Dalaz, bu arada İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş. Söz verelim, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımıza paylaşacağız. Kadirhan sizleri Konya Karapınar'dan dinliyorum. Eşim Uğur ve tüm sevdiklerime gelsin diyor Ayşe. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da var. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Şu anda bizlere sesli mesajlarını ileten kralcılarımızdan biri de Fransa'dan uzun

0: yol kaptanımız. Bakalım uzun yol kaptanımız neler söylemiş yolda.
1: Adrian kardeşim selamlar. Sevgiler. Fransa'dan Gökhan ben. Uzun yol tur şoförü. Sıradaki parçayı eşim Gülşen'e armağan ediyorum. Senden ricam eğer bir Fendi Tayfun çalarsan çok sevinirim.
0: Evet, sözümüz olsun, yol açık olsun sevgili kaptanımızın. Bir sesli mesajımızı daha paylaşalım. Trabzon'dan bizlere ulaşan bir sesli mesaj. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: Merhaba Kadirhan. Kadirhan abi. Yine aynı şekilde Trabzon'dan Deniz Ali ben. Senden güzel bir parça rica ediyorum. Kan Çiçekleri olsun. Kadirhan abi tüm kalp kırıkları yaşayan kralcılarımıza gelsin.

0: Doğancan İmir'e de selam gönderelim. Sevgili Doğancan İmir de şu anda bizleri İzmir Tire'de güzel bir mekanda dinlemekte. Monaym arkadaşlarına selam olsun. Kadirhan Sakarya Geyve'den Nafiz ve Zeynel Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş sevgili kralcılarımız. Sözümüz olsun. Zeynep, ben de her gece olduğu gibi bu akşam da yeğenim Hasan Can'la seni dinlemekteyiz. Kolay gelsin. Yalnız değilsin. Telefonun ucunda sendeyiz demiş. Eksik olmasınlar. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Aydın'dan, Nazilli'den, Deniz'den gelen bir mesajımız var. Deniz de şu anda gece mesaisinde çalışan kralcılarımızdan. Seni dinliyoruz diyor. Ankara'dan Hazar abim, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı değerli eşime armağan edersen sevinirim demiş. Evet, mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Gaziantep'ten Cemal'den gelen bir mesajımız var. Sana gelsin diyor İzmit'ten Seyfi. Aksaray'dan selamlar, hayırlı yayınlar. Faruk'tan gelen bir mesaj, yine Alanya'dan Adem Gündüz, şu anda seni dinliyorum. Alanya'dan herkese selam olsun, eşimle balkondayız, kulağımız sende Kadirhan demişler. Alanya'ya da selam gönderelim. İyi geceler Kadirhan abi diyor Furkan, sanayide bir taraftan çalışıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz diyor. Afyon'dan bu mesajı ulaştırmış. Almanya Dortmund'dan Ferdane, şu an çalışıyorum ve seni dinliyorum diyor. Yine Kayseri'den Hatice, şu anda Kayseri mantısı yaparken seni dinliyorum, bütün sevdiklerime gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim. Kanada'dan gelen bir mesajımız var. Yine mesaide olan kralcılarımızdan. Merhaba Kadirhan kardeşim. Şu anda seni çalışırken dinliyorum. Bizim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Özellikle bütün kralcılara armağan ediyorum diyor. Sevgili Ali'ye de selam gönderelim. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var. Almanya Ulm'den selamlar diyor. Sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen sevinirim. Özellikle tüm sevdiklerime gelsin demiş Gülşah. Gaziantep'ten selam gönderelim Emrullah'a. O da şu anda çalışırken bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Evet, yoğun mesajlarımız. İstanbul Zeynep Kamil'den sevgili kralcımız şu anda Rahmi bizi dinlemekte. Kadirhan seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Hayırlı yayınlar dilemiş. Eksik olmasın. Selam olsun bizden de Rahmi'ye. Devam edeceğiz mesajlarımızla.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Mustafa Taşpınar, şu anda Kütahya Simav'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan selam olsun. Yunus Yüzer'den gelen bir mesajımız var İstanbul'dan. Kadirhan abi, sevip de kavuşamayanlara, ayrılanlara gelsin. Yolumuz gurbete düştü, çalarsan sevinirim diyor. Yunus Yüzer'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edeceğiz. Sanırım yolda bizi dinleyen kralcılarımızdan, hem ona hem yolda olan kralcılarımıza da kolaylıklar. Şapağa selam gönderiyoruz. Evet, iyi yayınlar Kadirhan demiş. Hayırlı geceler. Kırala selam, damara devam diyor. Ramazan Şimşek Belçika'dan, bizden de ona selam olsun. Söke'den, Berkay'dan gelen bir mesajımız var. O da selam gönderen kralcılarımızdan. Edirne'den Mehmet Nalçın, Mert ve Cenk ile beraber bizi dinlemekte. İzmir'den, Jülide'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi selamlar, şu anda seyir halindeyiz, seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimiz için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İzmir'e de selam gönderelim. Devam edelim. Ömer'den gelen bir mesaj. Trabzon'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. O da Trabzon'da şu anda gece mesaisinde bizleri dinlemekte. Trabzon'dan herkese selam olsun. Kral ailesini her zaman takip ediyoruz demiş. Eksik olmasın. Bizden de ona selam. Fethiye'deki iki oğluma gelsin diyor. Tekirdağ Malkara'dan Oktay Engin, Erhan Duran Bursa Yenişehir'den bizleri takip eden kralcılarımızdan, Ayhan dayım için de bir şarkı diyor. Hakan Köylüoğlu'na selam gönderelim Burhaniye'den. Kadirhan abi selamlar, ben Almanya Bielefeld'den koyu bir kralcıyım, sizleri severek dinliyorum. Beni tanıyan herkese aracılığınızla selam olsun demiş sevgili Adem İnan.
1: Kadirhan.

İyi yayınlar Kadirhan, sizleri dinlemekten çok mutluyuz. Ben Sinop Ayancık'tan Erdoğan Karaslan, İstanbul'da ikamet eden sevgili Mustafa'ya, Soner Yılmaz ve ailesine Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada İzmir Tire'den sevgili Gökhan Özdemir de şu anda arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Ona da selamlarımızı iletelim. İyi geceler Kadirhan, Ramazan dayımla seni dinliyoruz. Antalya'dan selam göndermiş Uğur Kılıç. İyi geceler Kadirhan, Almanya Hamburg'dan Tevfik ben. Gece Vardiyası'nda seninle beraberiz. Senin güzel sohbetin ve şarkıların gecemizi aydınlatıyor demiş, eksik olmasın. Özellikle eşim, ruh ikizim, aşkım Sevil'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Kolaylıklar dileyelim bu arada hem ona hem de gece mesaisinde şu anda çalışarak bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Kadirhan iyi akşamlar, ben Kaman'dan Yücel, Sivas'ta seni dinleyen oğlum Ahmet Sarıışık için bir şarkı istiyorum diyor. İstanbul'dan Duygu'dan gelen bir mesajımız var. Eşim Yücel'e onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Yine Gaziantep'ten selamlar göndermiş. Ustam Tarık'a gelsin diyor sıradaki şarkı. Hayrettin Güzeloğlu'ndan gelen bir mesaj. Evet devam edelim. Bandırma'dan Timur'dan bir mesajımız var. Ailesiyle beraber bizleri dinlemekte. Söke'den Berkay'dan gelen bir mesaj. Hayırlı geceler Kadirhan, yine radyonun başına geçtik, seni dinliyoruz diyor. Sakarya Ferizli'den Emrah ve Semanur.

Tekirdağ Malkara'dan Samet, Mesut, Seda beraber seni dinliyoruz demişler. Almanya'dan Sevim tüm gurbetçilere gelsin diyor. Yine gurbetten Almanya'dan Osman'dan gelen bir mesajımız var. Seni dinleyen tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Fransa'dan bir mesajla devam edelim. Ramazan şu anda seyir halinde olduğunu belirtmiş. Evet, oldukça yoğun mesajlar, gece de uzun. Sıradaki şarkımızı gece mesaisinde olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Kadirhani yayınlar diyor, İzmit'ten Sezai, emniyet mensuplarına ve Hüseyin Dalmış'a gelsin diyor. Tüm emniyet mensuplarımıza da selam gönderelim. Nöbette olan tüm emniyet mensuplarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza.

Bilecik'ten Göl Pazarı'ndan selam göndermiş sevgili Yasin Güner. Bizden de ona selam olsun. Eşim Ali ile seni dinliyoruz demiş. Yeşim İstanbul'dan, Bursa'dan servis şoförü Yusuf Koru tüm emekçilere gelsin Kadirhan diyor. Amerika'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyoruz demiş Hüseyin. Tüm çalışma arkadaşlarım için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Söke'den, Osman'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan kolay gelsin, sizlere Edirne Lalapaşa'dan ulaşıyorum demiş. Seyfi ben, özellikle eşim Nuran Demir'e, oğlum Anıl Ahmet Demir'e ve annem Muazzez Demir'e de sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın, türkülerimizin eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda sesli mesajlarımızı da değerlendiriyoruz. Bu arada bir kez daha sesli mesaj gönderecek kralcılarımız

0: Sizden ricamız olsun, seslerinizi kaydedip bize ulaştırırken alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız, seslerinizi net bir şekilde bizlere ulaştırırsanız, bizler de hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle saat 02'ye kadar mesajlarınızı, sesli mesajlarınızı da değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada Instagram üzerinden de hemen gelen şöyle birkaç mesajı değerlendirelim. Fatma Kılıç'tan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, Niğde merkezden yazıyorum. Şu anda poğaça yaparken seni dinliyorum. Bu şarkıyı hayat arkadaşım için rica ediyorum. Uzakta olsa da kalbim hep onunla. Birlikte nice zorlukları aştık. Hala birbirimizin en büyük desteğiyiz. Bu güzel şarkıyı emeğiyle ailesi için çalışan eşime armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Bu arada Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor eşi için, Fatma Kılınç. Sözümüz olsun. Fikret Fidan şu anda Ankara'dan bizleri dinlemekte. Ablamın oğlu yeğenim Sinan'la birlikte gece mesaisi yapıyoruz. Bir taraftan da Kral FM dinliyoruz demiş. Yeğenim için ve onun çok sevdiği aşkı, ömrü Melike için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımızla.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Instagram üzerinden yoğun bir mesaj trafiğimiz var. WhatsApp'tan olduğu gibi devam edelim. Hazal Begüm Uğurlu'dan gelen bir mesajımız var. Allah herkese aklındakiyle yanındakinin aynı kişi olması nasip etsin diye güzel bir temenniyle başlamış. İstanbul'dan selamlar. Arabada seni dinliyoruz demiş. Hazal'a da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Nevin Akın. Kadınan Almanya'dan çok selamlar, sevgiler eşime, çocuklarıma ve bütün sevdiklerime. Ayrıca Ankara'ya ayrıyeten çok

0: selamlar. Çok özledim diye de not düşmüş sevgili kralcımız. Zehra Sadıç'tan gelen bir mesajımız var. Tekirdağ Karaağaç'tan gece vardiyasında şu anda bizleri dinlemekte. Özellikle ustaları Burhan, Mehmet, Necdet, Alparslan, aramıza yeni katılan Alican Usta'ya ve bana da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Kral ailesine ve sana da selam gönderiyorum demiş. Bizden de ona selam olsun. Mert'ten Necla'ma gelsin diye bir mesajımız var. Kadirhan Bursa'dan Mustafa, ben sıradaki şarkıyı Kral FM dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Oldukça yoğun mesajlarımız, şöyle WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımızın da hemen şu birkaçını paylaşalım. İyi geceler Kadirhan. Yolculuk Gaziantep'e, bana sarma yapan eşim Nurcan'a gelsin tüm şarkılar diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Kayseri Develi'den seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerime ve sana demiş Seyfullah Şahin. Kolay gelsin diyor Düzce'den Kadirhan Muhammed ben. Sus şarkısını istemiş sevgili kralcımız, sözümüz olsun. Keşan'dan Emre Öztürk, Okan Akıncı, Murat Çetin'e bir şarkı diyor. Aydın Cine'den, Ebru'dan gelen bir mesajımız var. Biricik kardeşim Ela'ya gelsin diyor. Tekirdağ'dan gelen bir mesaj, Ömer'den, Aydın Didim'den. Elif'e selam gönderelim. Yine Konya'dan Kazım, senden tüm sevdiklerim için bir şarkı istiyorum diyor. Evet, mesajlar yoğun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza. Öncesinde az evvel söz vermiştik İbrahim Erkal'la ilgili. O sözü güzel bir şarkısıyla yerine getirelim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Kadirhan, iyi geceler, iyi yayınlar. Tır şoförüyüm. Aydın Çin'den İstanbul'a doğru yoldayım. Şu an Susurluk'ta. Yine her zamanki gibi sizleri dinliyorum. Tüm şarkı tır şoförlerine ve kralcılara gelsin diyor. Kaptanımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine Adana'dan seyir halinde olup bizi dinleyen kralcılarımızdan selamlar Kadirhan. Servis kaptanı Metin ben. Eşim hediye için sıradaki şarkı demiş. Peki daha Çorlu'dan, Fatma'dan gelen bir mesaj. Merhaba Kadirhan, yıllardır sesiniz evimizin bir parçası oldu. Genç kızlık yıllarımdan bugün anne olduğum günlere kadar işte evde, arabada hep kulağımız Kral FM'de. Bazen bir şarkıyla geçmişe götürdünüz, bazen güzel sohbetlerinizle yüzümüzü güldürdünüz. 20 yılı aşkın süredir aynı samimiyetle bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Nice yıllar boyunca aynı frekansa buluşmak dileğiyle demiş. Kral FM ailesine selam göndermiş. Radyomuz adına teşekkür ediyorum bu güzel sözlerinden dolayı. Sevgili Fatma kardeşimize inşallah güzel zamanlarınızda, güzel anılarınızda, güzel yaşantınızda her zaman yanınızda olmak dileğiyle selamlarımızı iletelim. Marmaris'ten Ömer'e selam olsun. Kastamonu'dan Nasrullah. Çanakkale'den gelen bir mesaj. Melek Çetinkaya'dan. Sedat ben seni dinliyorum Kadirhan demiş. Eşim Nurcan'a gelsin diyor. Bu arada sesli mesajlarımızın da hemen şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş olduğu sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: Selam Kadirhan kardeşim. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, iyi yayınlar. Manisa Soma'dan Bülent ben. Dağda harfiyat çekiyoruz. Kamyonda çalışıyoruz. Gece vardiyasındayız. Sen de bize eşlik ediyorsun. Teşekkür ederiz. İyi, güzel bir yayın oluyor. Bize de bir parça gönderirsen çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Göndereceğim parçayı öncelikle eşime, sonra Türkiye'mizin gururu bizim çocuklara başarılar dilerim buradan. Ve tüm kral ailesine armağan ediyorum. Hayırlı geceleriniz olsun.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kadirhan

şarkımızı siz kralcılarımızla paylaştık. Kadirhan abi bandırmadan Timur ben bu hafta sonu LGS sınavına girecek olan kızım Dilay'a sıradaki şarkı armağan ediyorum. Aynı zamanda tüm sınava girecek olan çocuklarımıza Allah zihin açıklığı versin demiş. Amin diyelim tüm öğrenci kardeşlerimize. Sevgili Timur'un dediği gibi hem başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin inşallah. Güzel bir şekilde sınavlarını yapacaklarını temenni ediyoruz. Selam olsun çalışan bizleri dinleyen tüm öğrenci kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan selamlar, hayırlı yayınlar. Konya Beyşehir'den Tugay ben. Bir akaryakıt istasyonunda şu anda nöbette seni dinliyorum demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. İstanbul'dan taksici Hasan'dan gelen bir mesajımız var. Selam gönderelim hem ona hem tüm taksici kralcılarımıza. Evet, devam edelim. Gaziantep'ten İlker Doğan, Gaziantep'te elektrik dağıtım firmasında çalışan arkadaşlarıma gelsin diyor. Kolaylıklar diliyoruz tüm çalışan kralcılarımıza. Yine Konya Akşehir'den Nuray'dan bir mesaj. Selamlar Kadirhan diyor, Nazen Diyarbakır'dan. Almanya Mannheim'den Amine ben, dünyanın neresinde olursa olsun sizleri dinliyoruz demiş. Güzel şarkılarınız için teşekkür ederim.

0: Teşekkür ediyoruz diyor sevgili kralcımız. Bir de yolda olan kralcılarımızdan bir sesli mesajı da değerlendirelim. Sonrasında güzel bir şarkımız var.
1: Kadıran abi, hayırlı geceler, iyi yayınlar. Ben İzmirli kamyoncu Serkan. Şu an Balıkesir'den İzmir'e doğru seyir halindeyim. Yolda olan herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Selamlar Kadirhan, Abdullah Can Balaban içinde bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demiş. İsmim Serhat, yolda seni dinliyorum. Bordan Mustafa'ya sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Tanju Kocabıyık'tan Muğla Yatağan'dan gelen bir mesajla devam edelim. O da televizyondan seni dinliyoruz, bize de bir selam Kadirhan demişler. Sinop Gerze bayram. Tüm fırında çalışanlara gelsin, Sinop Gerze'den selam olsun diyor. Bizden de onlara selam olsun. Emine sevdiğim Derih'i, çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor Siirt'ten. İyi yayınlar Kadirhan. İnegöl'den Ülkü. Osman Akkoç, Manisa Turgutlu Avşarköy'ünden bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Konya Akşehir'den Nur Demiray'dan gelen bir mesajımız var. Yine İstanbul'dan Zeytinburnu'nda Müjdat şu anda gece mesaisinde çalışan kralcılarımızdan, hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Kanada'dan gelen bir sesli mesajımız var. Sevgili Kayhan göndermiş, Kanada'dan göndermiş olduğu sesli mesajı da kralcılarımıza paylaşalım, bakalım neler söylemiş kralcımız.
1: Sevgili Kadirhan, iyi yayınlar, iyi akşamlar, kolay gelsin. Çaldığın şarkılar gerçekten çok güzel. Ben Kanada'dan Kayan, sıradaki şarkı tüm kral dinleyicilerine ve sizlere gelsin. İyi yayınlar, iyi geceler, kolay gelsin kardeşim. Hoşça kal, bye.

0: Vaktimizin içerisindeyiz. Yine güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Birazdan da gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 00'dan. Aynı zamanda bir Kadir Han Instagram hesabım üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Yine unutulmayan şarkılarımızla beraberliğimizi devam edeceğiz. Öncesinde bir selam gönderelim Kanada'ya. Sevgili Yusuf Gebeli'ye selam gönderelim. Saat farkından dolayı onlar akşam saatlerinde şu anda bizleri dinlemekte. Bir taraftan da seni dinliyorum, diğer taraftan da seyir halindeyim diyor. Hem Yusuf Gebeli'ye hem de şu anda bizleri yurt dışında dinleyen tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Aynı zamanda yolda seyir halindeyken özellikle uzun yolda olan kaptanlarımıza da selam olsun. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz. Her zaman dediğim gibi aman dikkatli olsunlar, trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, aynı zamanda uykusuz ve yorgun yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem yolda olan kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diledikten hemen sonra güzel bir şarkımızı dinleyelim. Sonrasında buradayız.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, beraberliğimizin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Selamlar Kadinan abi, ben İstanbul'dan Onur. Gece vardiyasında seni dinliyorum. Tüm arkadaşlarıma da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sakarya merkezden Yasin abime Kibariye'den bir şarkı diyor Hasan. Hayırlı geceler alemin kralına. Ben Gökmen, Kocaeli'de taksi şoförlüğü yapıyorum demiş sevgili kralcımız. Şu anda seni dinleyen tüm kralcılara gelsin diyor. Uğurcan Mataracı'ya selam gönderelim. O da İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Bir de sesli mesajımızı değerlendirelim. Bakalım kralcımız neler söylemiş, göndermiş olduğu sesli mesajda.
1: Merhaba, iyi geceler diliyorum. İsmim Nuray İşcan, İzmir'den gönderiyorum bu mesajı. Şu an oğlum Baran'la birlikte sizi dinliyoruz Kadiran. Bize de bir parça gönderirseniz seviniriz. Parçamız vatan bekçilerine gelsin. Sizi seven ve sizi dinleyen herkese gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu sabahlar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç Gibi Radyo.
2: Kadirhan.

0: Akkuş'a çok selam gönderiyorum. İyi ki varsınız demiş. Sevgili kralcımız isim belirtmemiş. Bu arada gelen mesajlarımızdan şöyle birkaçını daha paylaşalım. Almanya Bremen'den. Sivaslı Özgür Han'dan gelen bir mesajımız var. Orhan Gencebay'dan bir şarkı istiyor. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Uşak'tan Hamide selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Evet, devam edelim. Gemlik'ten sevgili Mustafa Aktos'un şu anda gecede çalışan tüm kralcılara gelsin diyor. Aynı zamanda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın birkaçını paylaşalım. Mustafa Değer, Kadınan abim Bursa'dan seni dinlemekteyim diyor. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve seni dinleyen herkese armağan ediyorum demiş. Emre Kartal'dan hayırlı geceler. Edirne, Naip Sultan'dan Enes Kartal, Gürkan Yılmaz seni dinliyoruz. Bizlere de bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin Kadınan abi demişler. Selam gönderelim sevgili kralcılarımıza. Bu arada mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Güzel bir şarkıyla vedamızı yapacağız. Nasip olursa saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Damga damga göğsüme vurduğum sensin.